0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

0: Ben de unuttum ha. Ne için şey yapacaktık biz, ben de unuttum ha. Benim aklım zaten bir geliyor bir gidiyor. Ya kaçarken çerken benim aklım. Ne içindi o be ya? Ne içindi, ne içindi, ne içindi, ne içindi? Allah Allah. Vallahi unuttum. Giratos'tan Şaba, Hasan ne yaptın? Giratos Aratos köyünde Karacı olan muhtarı. Serkan ve Hasan'ın yeri. Pizzalar, lahmacunlar, pideler, harika lezzetler. Akşam taverna hizmeti veriyor. Giratos, Karacıoğlan köyünde sevgili dostlarım. Karacıoğlan'ın merkezinde hizmetinizde. Toyota Ioannidis. İkinci el arabada da fark yaratıyor. Toyota bayi olarak da Yunanistan'da en iyi bayi ödülünü almış. Toyota bayi sevgili dostlarım. Toyota Ioannidis. Gidin yeni model, son model Toyota'ları görün. RAV4'ü sevenler, merakı edenler, Japon kalitesi, Japon malı araba kullanacağım diyenler. Toyota Ioannidis. Toyota Ioannidis. Toyota Ioannidis. Ioannidis Toyota. Toyota da sponsorum. Toyota kalite, Toyota Japon malı. Toyota ile ilgili söyleyeceklerin nedir? Hıdır, kudur.
1: Bizim burada Toyota Ioannidis deyince sağlamlık, güven, Japon disiplini akla gelir. Az yakar, çok gider, yıllarca üzmez. Ioannidis de bölgenin güvencesi. Servis, yedek parça, ilgi alaka, birinci sınıf. Direksiyona geç, arkama yaslan, gerisi Toyota'da.
0: Direksiyona geç, arkana yaslan, emniyet kemerini tak, gerisi Toyota'da. Gerisi Toyota. Günal İdris. Günaydın Gürkan demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Ahmet. Altını gidin Mahmet. O altını ne yaptın? Bana mı takacaksın Ahmet? Ahmet. Raptır raptır raptır. Just Green. Gene akşam çamaşır yıkadım. Gene Just Green'i yıkadım. Bunlar kaşındırmayan, pişik yapmayan, alerji yapmayan doğal ürünler. Kimyasal madde yok bunlarda. Ekosel sertifikalı. Yumuşatıcısı da öyle. Bebekler için biberon temizleyici. Bebeklerin çamaşırlarını yıkamak için özel deterjanlar. Ve bulaşık deterjanları. Just Green. Bakkal ve marketlerde. Green Thraki. Ahmet Bayram güvencesiyle. Ya Gökhan. Etraf kaçık insan dolu Gökhan. Ya. Ama Allah'ın denizi, seni kaç kere uyardım, bindiğin dalı kesiyorum, bırak bu yapay zekayı, işini alacak elinden demiş leblebici Hüseyin Agam. İşimi kol kolaylaştırıyor, benim işimi kol, elimden almak kolay mı? Vallahi billahi bu yapay zekanın köküne ot ilacı atarım, kökü mökü korur vallahi billahi. Günaydın Mermerci Şükrü'den Arabacı Köylü Ersin'e. Yaşar Gürkan demiş Mermerci Şükrü abi. Abi Mermerci Şükrü abi, sen program bittikten sonra daha bir yabana yazmıştın dün. İnternette o programın tekrarı değil. Saat 1'den sonra 1'de bitiyor benim program. Yaşar Şükrü abi. Yaşar Mermerci Şükrü, yaşar.

0: İmamoğlu her türlü cenaze hizmeti, cenaze malzemesi. Batı Trakya'da ilk defa açılan, ilk açılan cenaze hizmetleri bürosu Erhan ve Erak İmamoğlu. Sizin hizmetinizde Kalfa Köyü girişinde sevgili dostlarım. Ve hemen yanında da biraz daha ileride oradan Fatika'dan girdiğinizde yolda Hüseyin Çapoloğlu var. Kocaman bir alanda. Bütün büyük sigorta şirketleri onu tercih ediyor. Bütün antiprosopiyalar, araba ajanteleri Toyota gibi ona güveniyor. Kaporta ve boya işinde Hüseyin Çapoloğlu ve ekibi rakipsiz. Rakipsiz.
1: Orkestra grup melodiyle. Damada geline
0: şaba. Hüseyin Çapoloğlu'na şaba. Ben de arabamı onlara emanet ediyorum. Biliyorsunuz ben arkadan vurdurdum.

0: deli miyiz? Hep beraber deli miyiz? Deli miyiz?
1: Deliliğiniz mübarek olsun.
2: Mübarek olsun. Arkadan vurdurdum. Düzeltti Hüseyin sağ olsun. Bir daha vurdurma, dikkat et dedi. Olsun, ne olacak, vurdurursam Hüseyin orada.

raka, taka. Raka, raka, raka. Güm güm taka raka. Güm güm raka taka raka taka raka taka. Güm güm raka taka. Bu sabah çok erken başladık oynama. Faros Fener'de. Faros Fener'in gururu. Faros'a gidin. Vark vark vark vark vark vartların sesleriyle. Fener'e tepeden bakın. Deniz manzaralı. Harika balık için. Faros'u seçin. Faros'u seçin sevgili dostlarım. Faros. 2:30-5, 7:30-10. Yayın tamam enişte demiş. Mehmet, Mehmet çok teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Sen olmasan biz köpekler gibiyiz Mehmet. Beni ne zaman götüreceksin Bakor Rıfi abi demiş. Emre Semerci gelince ne zaman geleceksin? Rasim. 2:30-5, 7:30-10 Rasim. Dendraki Rasim. Günaydın Rasim. Günaydın Rasim. Sevan Hanım günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

5, 7,5 on enişte. Enişte. Mermerci Erol, Yaşar Erol, Yaşar Erol. İyi işçilik, kaliteli mermerler, granitler, mezan mermerleri. Efendim evinize, basamaklarınıza, mutfağınıza, pencere altlarına, pencere kenarlarına her türlü mermer işi. Evrensel mermercilikte değil mi Erol? Erol'da. Sirkeli Bastılıköy yol üzerinde. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. Erol'u tercih edin. Erol sizin de mermerciniz olsun.

Babaç Murat ve Babaç Ömer kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Babaç Murat ve Babaç Ömer kardeşler Smart Tasarım Meleği'nin olduğu yerde. Filipopolios 37'de Melek, MU2 numarada karşıda onlar. En güzel hizmeti son durak kara toprak dediğimiz yerde veren iki kardeş sevgili dostlarım. Ayar. Ayara taze çıtır çıtır odunlar geldi. Muhteşem odunlar. Kışlık odunlar, boya çeşitleri, inşaat malzemeleri, arpa, mısır, buğday taneler, GCP'si var. Toprak çektirsin, kazdırsın, kamyondan yüklesin Cemal. Hoppa rıpyız ya. Hoppa hoppa hoppa hoppa. Ve Cemal. Ve Cemal'de kiralık masa ve sandalyeler var Pedyem. Hüselim köy girişinde benzincinin yanında. Mezarlığın karşısında sevgili dostlar. Oynamaktan işe başlayamadım Gürkan demiş Ahmet. Oynayın. Oh, oynamak iyidir, güzeldir. Döktür kalfa pastanesi, döktür. Oynaya oynaya çalışın. Mehmet geldin mi tatilden? 2.5-5, 7.5 onu atsana abi bana. Geçen yanlış şarkıyı atmışsın diyor Ahmet. Aa, ne atmışım sana ben geçende?

Gürdan. Sen evde misin bugün? Bak kimin yufkaları bunlar? Ne yufkası bunlar? Nasıl yufka bunlar? Trakya yufka. Ha, Gökhan hatırlatmadı Trakya yufka. Ben de dedim niye bana yufka göndermiş bu? Rıdvan Feyiz. Şeker gibi yufka. Harika yufka. Trakya yufka. Rodo 1002 bakkal ve marketlerde. Pamme. Denemeyen kalmasın Bastiani. Günaydın, iyi yayınlar derim demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz.

Merhaba Gürkan abim. Kolay gelsin, kolay gelsin. Hayırlı cumalar derim demiş İlker'im, hoş geldin. Sana da kolay gelsin. İlker'in kavulları muhteşem. İlker'in kavulları yağ gibi. Selam Gürkan'ım, nasıl gidiyor hayat, sesli okuma. Biraz mı yanık, tam yanık. Bütün yanıklar orada zaten. Allah'ın ilkokul mezunu kendisini profesör sanıyor. Allah'ım yarabbim. Günaydın Hatice'den Safiye ve Ayşe arkadaşlarına kolay gelsin demiş Hatice. Dikkat edersen benim programı şey yapamıyorlar. Hadlerini bildirmek lazım çünkü hadsizlere. Haddini bildireceksin. Haddini bilmeyenlere haddini bildireceksin ki bulaşmasınlar sana. Ya? Bulaşamıyor artık bu arada. Ben çünkü onlardan daha bulaşıkım. Allah bilir bir şey donadın mı dilime? Dilinin şeyini belledi gibi belliyor. Okuma. Halil, illa döveceksin sen bu enisi. İlla döveceksin. Gürkan Kahvadan Üzüm Fabrikası'ndan günaydınlar. Yanımda çalışan Emine'ye, Gülten'e, Feriha'ya sevime gitsin sıradaki şarkı demiş Halide. Kolay gelsin. Kolay gelsin Kahvadan Üzüm Fabrikası'ndan günaydınlar. Günaydın günaydın. Haydi gençler, kendini genç hissedenler. Haydi Hüseyin'e kabartma.

Beni karıştırma kızdan. İşine bak, sataşma. Sabahleyin zaten yanayım fırında demiş leblebi Hüseyin Ekrem. Yananı görür Allah, görür inşallah. Yananı görür Allah, görür inşallah. Tek radyodan senden başka tanımayız. Sen tek radyocusun, insanı coşturuyorsun. İyi ki varsın. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Güzel insan demiş Tarkan. Çok teşekkür ederim Tarkan'ım, sağ olasın. Ben de unuttum vallahi binler. Hasan. Bahçedeyim ba demiş. Gürdans Ali ağzına bir de muz almış. Çikida muz hem de. Yaşa. Yaşa. Hepiniz delisiniz. Yaşa.

Έλα πάμε. Ένις να έρθε. Γένα μου για να βατετεί με. Gece yatmaz gündüz kalkmaz denizin şabı. Efendim Devletoğlu artık İskeçe'de. Stoğan Uzeri 7 ağda hizmetinizde. Devletoğlu büyümeye devam ediyor. Evde hasta yatalak hastası olanlar. Maaş bağlatmak isteyenler. Herhangi bir engeli olanlar, engelliler, yanlarım ağrıyor diyenler. Devletoğlu'na gitsinler. Devletoğlu her zaman yanınızda. Her zaman size destek çıkıyor. Devletoğlu'na güvenin. Babanıza güvenmeyin Devletoğlu'na güvendiğiniz kadar. Devletoğlu. Hakikaten sana yazamıyorlar. Bir de aşçı vardı maşallah. Çok fenasın. Hem de uzaktan atıyorlar. Gelsinler sıkarsa yaşasınlar burada demiş. Antene bakarda o aşçıyı yine arkadaşlıktan da çıkardım ben. Attım fırlattım. Bana yanaşamıyorlar. Kızıma bir kilo. Sedat Gaca. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

la Fenerbahçe. Faik nerede? Halil. Çağır bakayım Faik.

Şaban Usta maşşaba. Şaban Usta. Koltuk döşeme. Koltuk kaplama. Kapitone kumaşlar. Bin bir türlü kumaş çeşidiyle. Lesya Aksik Montikon'un yan karşısında Sansiyon'un olduğu caddede. Şaban Ahmet. Şaban Usta. Ela Şaban. Yaşa Şaban, yaşa Şaban, yaşa Şaban. Şaban. Ve McCatering. McCatering'e menülerinize sipariş verin. Düğünü olanlar, mevlüde olanlar. 1000 menü ve üzerinde menü ısmarladığınızda şok fiyatlar uyguluyor McCatering. McCatering. Mustafa Ali Çavuş ve ekibine şaba. Şaba. Mücevher Halk Oyunculuk Edirne'de. Edirne'nin merkezinde hizmetinizde. Mücevher Halk Oyunculuk. Mücevher Altın Kolye Küpe. Yan tarafında Sina Pırlanta. O da onlara ait. Onun da yan tarafında döviz bürosu var. O da onlara ait. Aykut Saygın ve ekibi. Edirne'nin saygın esnafı. Babadan oğula geçen meslek. Mücevher Halk Oyunculuk sevgili dostlarım. Agros Servis'in kızanlarına Gürkan abilerinden şaba. Agros Servis'in kızanlarına şaba şaba şaba şaba. Eray ve Şakir'den şaba. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları markuşlar özel makineyle yapılıyor. Cisipitlerin hidrolik bukalarının tamiri orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörleri ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları, dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil hizmet. Agro Servis Eray Şakir ortakları. Hey Kozlu Kepir'de Eray Feyiz, Şakir Mehmet olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz. Kemal Mollaoğlu. Berlin'den sana ve akrabalarıma selamlar. Evde ve iş yerimde bile zamanım olduğunda yayını izliyorum demiş. Yayını dinliyorsun. Teşekkür ederim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Afiyet olsun. Fuat abi yanıyım.

Yaşa Gürkan. Hatice Safiye'ye şaba demiş Hatice. Gürkan'ım sizin Aziz Başkan gene çıldırmış. Çok fena küfrederdi taraftarlara demiş Enter Magan. Hangi taraftarlara küfrederdi Aziz Başkan Bey'e? Ne zaman olmuş o iş? Ama deli olmasın oba bizim gibi. Ama deli olmasın Aziz.

Bakın Melih Gökçe'nin serveti belli olmuş. Bir belediye başkanı maaşıyla bu serveti nasıl elde etti acaba? Efendim Murat Ağırel, Ankara Büyükşehir Belediye eski başkanı Melih Gökçek ve ailesinin Avrupa'ya uzanan servetini araştırmak için Almanya'ya gitti. Oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Düsseldorf'ta kurdukları şirket üzerinden 4,5 milyon euro bedelle 18 daireli bir binayı satın aldı. 8 milyon 500 bin euro karşılığında ise bir AVM satın almak için anlaşma imzaladığı öğrenildi. Sıfır çalışanı ve cirosu olan şirkete Türkiye'den gönderilen paranın kaynağı ise henüz bilinmiyor. Bu para nereden elde edilmiş? Nereden bulmuş? Efendim 4,5 milyon euro artı 8 milyon 500 bin euro. İnsan hesaplayamıyor bu kadar milyon euroyu. Nereden bulmuş bu adam? Bunun kaynağı bilinmiyormuş sevgili dostlarım. Evet. Bu bence çok daha önemli. Aziz Başkan'ın söylediklerinden.

Yağmurlu Frankfurt'a selamlar. Bu Frankfurt'un üstünde Katara var İlyas. Ne baba, hep yağmur. Hep yağmur. Ne baba bu? Bu ne be?

18 daireli plan çok uyguna gelmiş diyor Ahmet. Çok uygun fiyat almışlar değil mi 18 daireli binayı? 4,5 milyon avroya. Günaydın Gürkan, bu sabah ses yoktu demiş Erdal. Radyo City'den dinleme, radyo terapiden dinle olsun. Sövdüğünü görüyor, duyuyor, neden olduğunu doymamış mı hav hav demiş. Gürdan ha? Anlamadım. Kim? Ben Gürdan. Aman akoş, cilveli akoş. Aman iki karı, bakamadım berduş. Çiko yok mu burada? Çiko, ben sana soracağım Çiko. Ben sana soracağım bak Çiko. Bak ben sana neler edeceğim Çiko. Yaşa be oğlum, insanın sinini binini açıyorsun sabahleyin demiş Neriman ablam. Sinini binini ne bayağı. Her neyse, insanın iştahını açıyorum sabah sabah.

Ha, zihnini açıyorum insanın, tamam. Ha, Aziz Başkan söbermiş diyor ya, o dingil diyor. Evet. O dingil neden sövdüğünü görmüyor, bilmiyor. Sanki öyle davranıyor. Ya. Melik Gökçek dünyaları götürmüş. Onun kaynağını hiç merak ettin mi sen?

Hao dia da mana juhu. Pardon Gürkan'ım, Lion taraftarlarına küfretmiş diyor Antenna Magan'da. Sen ne? Sen ne? Hacı Hoca tayfasındansın sen. Sen ne? Hu tayfasındansın sen. Melik Gökçek'le ilgili ne diyeceğim ben? Ha? Antenna Magan'da. Nereden bulmuş adamcık o kadar parayı?

sevgili dostlarım, Dendaki Düğün Salonu. En güzel düğünler için, en serin düğünler için, 10 numara 5 yıldız yemekli düğünler için, yemeksiz düğünler için Dendraki'yi seçin. Dendraki sevgili dostlarım. Dendraki. Şapçının en güzel, en tepe noktasında serin serin düğünler için. Değil mi? Dendraki'nin müdürü Sayın Rasim Bey. Değil mi?

Bana. Ay sol böbreğim ağrımaya başladı. Gene mi taş düşürüyorum ben? Ne yapıyorum ben ya? Nasıl bu taş fabrikası gibi benim böbrekler be? El lapa mebed ya. Dominaki, dominaki. Erkan mesajcı, mesajcı Erkan. Ertube.gr internet sitesi Balarköy'ünde, caminin bitişinde. 24 yıllık tecrübeyle mezar yapım işlerinde uzman Erkan. El Erkan, yaş Erkan, dost Erkan. Erkan. Pompa deyince, pompacı deyince Batı Trakya'daki en eski, işini en iyi yapan, en iyi bilen pompacılardan bir tanesi İbrahim abi ve oğlu Alper'e şaba. Haydi. Onlar Batı Trakya'nın pompacıları. Son model tezgahlarla hizmet veriyorlar. Yeni nesil traktörleri arabalara diagnostik aleti bağlayıp çeşitli programlar yüklüyorlar. Neresinde ne var şıp diye buluyorlar. Hem ekonomik hem de hızlı hizmet. Pompacı İbrahim ve oğlu Alper, Bıyıklık Köy'de hizmetinizde.

0: 3 Ekim, 11 Ekim. Benim Latina'ya gelecek olan var mı? Auto Show 2026'ya giriş biletleri benden.
1: Ne dedi, ne dedi?
2: Deli abim dükkana geldi dedi. Fikri abim dedi git dedi dükkandan dedi. İstediğin dedi takımı al dedi. Hani radyodan dolayı kendisine borcumuz vardı ya. Ona mansuben.
1: Ona mansuben?
2: Evet abi.
1: Sen de bunu yedin.
2: Evet abi.

Buraya. Yaşa. Kafam da karışıyor. Abucumu kafama süreyim. Ondan sonra nereme süreyim? Saçlarıma süreyim. Böyle her yerine. Para gelecek. Para gelecek. Ayın sonu geldi. Param bitti zaten. Haydi bakalım. Günaydın. Günaydın Oğuz. Ne zaman demiş? 3-3-11 Ekim. Araların Auto Show 2026. Şaban kısa deposumu unutma. Şabalar olsun demiş Rasim. Şaban kısa deposuna Şaban. Bir ay sonra abi gene kaçmayasın tatili. Geçen de yaptığın gibi demiş Emre. Sen geleceksin diye mi tatile kaçtın Emre? Allah'ım. İnternet olmuş dükkanda. Bizim kasap dükkanına, Ahmet'in dükkanına, Kriopolio kurye, Şaba, Leofor suratı 14'te. Sevgili dostlarım, çok güzel dana eti geldi. Yumuşacık dana etleri, sucuklar. Efendim, tavuk göğsünden yapılan muhteşem snitçeller, bisitçeller, ince sucuklar, kalın sucuklar, parmak sucuklar, köfteler meşhur, şişler mişler, Kriopolio kuru. Dün bana birisi yazmıştı. Beğendiniz mi, yediniz mi pirzolaları? Onun oğlu yağlı pirzola istermiş. Biz onu kuru kasaba gönderdik. Kimdi o yazan? Metin Ömeroğlu. Metin! Yediniz mi pirzolaları? Dostum, iyi programlar. Atina'ya gelecek misin dedi. Erkan Çavuşay, programlar Atina'ya gelecek misin dedi. Diyor. Erkanca ne dedi? Atina Auto Show 2026'ya gelecek misin? Biletler benden dedi. Giriş 12 euro çünkü. Akşam geçtim kasaptan diyor Timuçin. Ne aldın? Beğendin mi? Yedin mi? 3 Ekim ben de gidiyorum Atina'ya. Orada Patra'ya demiş Faik. Günaydın demiş. Ne yapacaksın 3 Ekim'de Atina'ya sen gidiyorsun. Oradan da Patra'ya gidiyorsun. Hem de uçaktan gidiyorsun öyle mi? Ben

0: Kudur. Kudur.
1: Kudur, Kudur. Ne haber, ne yapıyoruz?
0: Faik Tuzacı diye bir dinleyicim var. Çok yalan söylüyor.
1: O zaman çok palavra ona dürüst bir günaydın.
0: O çok palavracı. Ne diyelim ona?
1: Faik. Ya ona doğruluk, Faik, ufak doğruluk mu yeterine?
0: Hayır hayır hayır, öyle şöyle diyeceğim. Faik, ufak at da civcivler diyesin. Ufak at.
1: Tamam, aynen öyle. Faik, ufak at da civcivler yesin.
0: Faik, ufak at civcivler diyesin. Cincir gibi sucuk, cincir gibi sucuklar. Cincir gibi. Cincir gibi. Günaydın, ne var ne yok. Nasıl gidiyor hayat? Bayağı oldu dinlemedim demiş Periköse. Bomba. Panseta mı aldın Timo? Köfte vermediler mi sana? Yana dokümansız ligore film. Günaydın Fikret abi. Günaydın Fikret abi, yaşa. Yaşa Fikret abi. Fikret abi, yaşa. Bak ay sonuna doğru Fikret abi nasıl seviyorum. Bak ay sonu yaklaştıkça Fikret abi. Bak Fikret abi nasıl seviyorum, ay sonu geldi mi bak. Yaşa Fikret abi.

0: Fikret abi, benim asistanım sevgili Hıdır. Ve ay sonu geliyor. Ay sonu paraları alma zamanı.
1: E ya tabii canım, sponsor, ay sonu.
0: Sponsor paralarını o zaman Fikret abiye sıcak sıcak bir günaydın diyelim mi?
1: Sıcak sıcak Fikret abiye çok sıcak bir günaydınlar. Sonra da şey diyelim. Fikret abi günaydın. Ay sonu yüzümüzü güldüren adam. Sen yoksan eksik. Günaydınlar, selamlar, kolay gelsin, bereketin bol olsun.
0: Ay sonu yüzümüzü güldüren adam.
1: Aynen öyle Fikret abi. Sensiz bu ay dönmez.
0: Sensiz bu ay nasıl dönecek?
1: Aynen öyle. Sensiz bu ay dönmez Fikret abi. Günaydın, selamlar.
0: Ama köfte vermediler mi hediye sanatım için? Vay çingunları sen. Vay çingunları vay. Vay. Hıdır kim demiş? Peri. Aa, o benim yeni yardımcım. Beğendin mi Hıdır'ı? Peri çiçekçiye de günaydın diyelim mi? O Batı Trakya'nın en muhteşem çiçekçisi. Peri çiçekçilik. Peri çiçekçilik.
1: Günaydın Peri çiçekçilik. Batı Trakya'nın en güzel çiçekleri sizde. En güzel aracmanlar sizden. Gününüz mis koksun, bol bereketli olsun. Radyo City'den kocaman bir günaydın.
0: Radyo City'nin dalgasından da bahsedelim.
1: Dalgamız tertemiz, pırıl pırıl. Tam ayarında. 107.6 sabit kalın. Ne çünkü eksik, sabahın ilacı...
0: Ne eksik ne de fazla.
1: Eksik olan... Ne eksik ne de farklı. Her şey yerli yerinde. Samimiyet tam, enerji tam, müzik tam. Hiçbir şey eksik değil burada. Her şey tam kararında, tam dozumda. Radyo seti de sabit de, başka yerde aramad.
0: Kız değil miydi senin yardımcın demiş Periköse, vazgeçtim ondan, çok naz yapıyor. Ay, onun nazına kim dayanır? Bir de çok dırdır yapıyor. Enis, uyandın mı kardeşim? Ha günaydın. Vallahi bu senden de yalama çıktı diyor Faik. Nurten abla, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın sevgili dostlarım. Özkom, pardon ne Özkom'u? Özcan, Stonafro, Vedat Stonafro, Stonafro, köpük yapıyor, yıkıyor, çok güzel yıkıyor. Instagram'da Stonafro olarak bulun, arabanızı bulunduğunuz yerden alsın. Yıkayıp içini dışını sizlere teslim etsin. 20 euro, araba iç ve dış yıkama. Ama dingil, ben ekimin başında geleceğim, sen gene kaçırsın demiş Emre Semerci. Birkaç gün kalacağım ama çok kalmayacağım. En fazla 4-5 gün kalacağım. Günaydın, günaydın, hayırlı yayınlar deriz demiş Korif. Taverna Korifi. Bu akşam Taverna Korifi de yer yerinden oynayacak. Bu akşam canlı müzik var. Mehmet Kara var. Ve sevgili dostlarım Rıdvan Topaloğlu müzik eşliğinde harika köfteler, harika yemekler. Vur dibine eğlencenin. Vur dibine. Bir de Korifi'yi tanıtalım. Ne demiştik demin Korifi için?
1: Tabii ki, hemen hemen. Korifi Taverna Bulatköy'de. Efsane köfte, sıcak ortam. Bu akşam canlı müzikte Mehmet Kara ve Rıdvan Topaloğlu. Masalar hazır, mezeler taze, müzik şahane. Bu gece Korifi'de eğlencenin tam zamanı.
0: Yerinizi ayırtın. Rezervasyon yapın çünkü yer olmayabiliyor. Değil mi?
1: Aynen öyle. Kesinlikle. Yerini ayırt, kapıda kalma. Korifi'yi ara, masanı garantili. Bu gece Bulatköy'de buluşuyoruz.
0: Bahçesinde bir güzel bahçesi var. Of of of of, böyle çiçekler, çimler, of, ağaçlar.
1: Mis gibi. Of, of, mis gibi of, bir bahçe.
0: Of, mis gibi bahçe.
1: Ağaçların altında serin serin çiçek kokuları, çimler, of, huzur. Sanki bir masal gibi. Akşam serinliği, fonda canlı müzik, mis gibi yemek kokuları. Korifi'nin bahçesi başka bir dünya.
0: Özet, Gürkan Enstitü'nden Özet Alptin'e şaba. Dün benim arabayı çok güzel yıkadılar Sonafro diyor. Oğuz. Kim yıkadı? Özcan mı yıkadı? Vedat mı yıkadı? Ha? Vedat güzel yapamıyor. Özcan daha güzel yıkıyor. Hay Allah'ım demiş Peri abi. Yeni anlaşma imzaladık Ahmet abiyle. Bundan sonra Demiroğulları çiftliğinin dağları kuru kasapta olacak diyor Timuçin. Hamile çıkmasın danalar. Danalar inek çıkmasın.

Odysseus'ın adası neresi? Odysseus nereli? İlk bileni. Şarkı çalacağım. Odysseus nereli? Şimdi Odysseus'ın memleketinden Facebook'ta bana fotoğraflar çıkıyor da. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.

Hamile çıkarsa iyi işte. Bir ödeyip iki satacak demiştim için. Avukat gibisin maşallah. Senin söylediğin sayılmıyor Faik. Senin söylediğini saymıyorum. Senin çünkü bileceğinden emindim. Entel Maganda'ya selam söyle benden. Komedinin üzerine koydum, akşama alsın diyor Enis. Neyi koydun komedinin üstüne be? Kim o Entel Maganda? Sen biliyor musun Entel Maganda'nın kim olduğunu? Karaköylü Odysseus diyor Gökhan Karali. Odysseus Karaköylü diyor Timuçin. Şaba.

0: dönerken etleri böyle kemiğinden ayrılıyor. Lapır lapır lapır lapır düşüyor. O kadar güzel marine ediyorlar. O kadar güzel çevirme yapıyorlar. Kokoreç. Harika, muhteşem. 10 numara 5 yıldız. Ağaçların arasında şarıl şarıl akan suların yanında. Korifi. İnem ya. Dur, korifi ne korifisi be? Ne korifisi be? 4 mevsim aile lokantası. Hey, şaşırdık. 4 mevsim aile lokantası. Şarıl şarıl şarıldayan sular, hışır hışır hışırdayan ağaçların yaprakların altında, muhteşem bir ortamda çevirme isteyenler. Çevirme isteyenlere çevirme var. Efendim, kokoreç isteyenlere kokoreç var.
1: Mis gibi kokular.
0: 4 mevsim aile lokantası. Evet. 4 mevsim de güzel.
1: 4 mevsim aile lokantasında hem lezzet hem huzur. Taze çevirme, sıcak kokoreç, aileyle, dostlarla tam bir cennet köşesi.
0: Yaşa Hamdi abi. Hamdi abinin orası. Yaşa Hamdi abi.
1: Vay be, Hamdi abiye kocaman selamlar. Yeni lezzetli adamdır. Şahım der, gönlüm der, o masanın keyfi bir başkadır.
0: Hamdi abi, gönlü zengin adamdır.
1: Hamdi abi. Eyvallah, öyle derler zaten. Eli açık, gönlü geniş, muhabbeti bal gibi.

iyi günler Gürkan abi. Norveç'teki Belmenci Şükrü'ye kolay gelsin demiş Salih Mümin. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Bana Instagram'dan yazan Mermerci Şükrü Norveç'te mi? Yoksa o başkan mı Mermerci Şükrü mü? Dima Pençans, zeytinyağı için, iç çamaşırları için, don için, fanli için Dima Pençans'ı seçin sevgili dostlarım. Huzur cenaze hizmetleri, huzur cenaze malzemeleri, huzur... Domruköy'de hizmetinizde sevgili dostlar. Batakya'da son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Altan Devrim Elektrik, elektrik işleri, çakacaklar, fişler, prizler, çanak antenler, güvenlik kameralarının satışı ve kurulumu Devrim Elektrik'te. Altan'da sevgili dostlar. Çukurkabe'nin bitişinde Altan Devrim Elektrik. Eyhan biliyor kıvırmayı, ondan demiş Entel Magada, ondan değil, ondan değil, ondan değil. Onu koruyanların da gözü boklu.

Neden bak kul hakkına giriyorsun demiş Faik Tuzlacı. Niye? Şarkı istediğinizi desem hemen o İbrahim Tatlıses, Koko oyuncu İbrahim Tatlıses'ten isteyeceğin şarkı. Koko yeni bıraktım. O da ise yaz. Kesin Suriyelidir abi, doğru mu demiş Emre Semerci. Sen ta yazmayı bilmiyorsun o ise yazdı. Özcan! Nasılsın be? Dün Oğuz arabasını kim yıkadı? Sen mi yıkadın, Vedat mı yıkadı? Arabanın içinde neler çıktı sen onu yaz bana. Ben kimseye söylemeyeceğim. Arabanın içinde neler

Norveç'te çalışıyor abim. Eski mesleği mermerci demiş Salim Ümün. Ben yine heyecanlarındaydım bana sponsor olacak diye. Ama ne fayda bana ondan? Ne fayda bana Norveç'te çalışan eski mermerciden? Mermer deyince, mermerci deyince. Coşkun Int ve ekibi, sevgili dostlarım. Mermer, Marmara, Granit. Sonur da onunla çalışıyor. Babadan oğula geçen meslek. Sevgili dostlar. Taha'ya da günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ahmet, gelecek mi bana? Benim Auto Shop 2026'ya. Hadi ne ya? Mermerci Coşkun İsmi ekibi. Surköy'den Kozlarda'ya giderken dereyi geçer geçmez sağda toptan ve perakende satışlar. Instagram'da da Coşkun İsmi Marmaris olarak bulabilirsiniz sevgili dostlar. Günaydın, yedik, memnun kaldık, artık oradayız demiş. Metin, sen İskeç'te mi oturuyorsun? Kardeşim sordu bana, birisi geldi dedi, oğlu dedi, canı yağlı pirzola istermiş falan dedi. Kim o dedi, dedim vallahi bilmiyorum dedim. O beni dinlermiş, geçen gün ilk defa yazdı dedim. Falan filan işte. Sonra ona bilet verdim işte, ben şımarık sefoya falan filan. Köfte möfte koymadılar mı hediye, deneyesin diye. Kuru kasap. Ben mi demiş Ahmet Bayram, sen. Sen. Seni çünkü çok sevmeye başladım ben birdenbire. Dünkü o beşi bir aradayı görünce daha bir için ısındı sana için benim. Vedat'a sor bakayım niye getirmemiş diplomasını ama sen yorum yapma demiş. Enis Şerif. Vedat niye getirmedin diplomanı? Çünkü gece yarısı saat 3:30'da onlara dilde bir kızana yıkatırmışsın arabayı. Gece yarısı saat 3:30'da. Kara kurdelalı şeyler çıkmış olmasın demiştim için. Nereden be? Ha. Oğuz'un arabasından mı? İkisi de yıkatı söylemeyeyim. Söylemeyin bir şey demiş Oğuz Mehmet. Söyle Özcan, bana söyle Özcan. Müşteriyle aramızda o demiş Özcan. Ama kim neler çıktı. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Abi canlı yayında okuma. Tilki kuyruğu bulduk arabada diyor Özcan. Ne? Ne? Tilki kuyruğu mu buldunuz? Bak tilki yesmiş, kuyruğu mu koparmış? Nasıl tilki kuyruğu? Gideceğiz be, gidelim demiş Ahmet. İşleri kime bırakacaksın? Ha? Selam Gürkan abi, beni tanıdın mı? Geçen gün resim çıktıydık seninle demiş Nizai. Nizai. Ama adın Nizai mi? Niyazi mi? Arkadaşım. sen resim çıkarken bana adını söyledin mi? Ne bileyim arkadaşım. Türlü türlü kaç kişi benimle resim çıkıyor. Alacağız mı gelirken diyor Ahmet. Tabii Ziker'e bakmaya gidecek. Ziker alacağız birer tane. Bir Ziker sana, bir Ziker bana. Tamam mı? Sen küçüksün, sana büyük Ziker. Bana küçük Ziker yeter. Biraz Ziker alıp geleceğiz hatta. Uçaktan gideceğiz, Ziker'den geleceğiz. Ay sesim de gitti. Ne verecekiniz bana Gürkan'ım demiş Entel Magan'da. Ne bileyim ki, anahtarlar kanepenin altında kalık. Erkan beni ara diyor. Anahtar vereceğimmiş.

0: Ben yine dedim Eylül'de gidiyorsun 7'sinde demiş. Oğuz ne işin var 7 Eylül'de Atina'da bu sıcakta? Ne işin var? Eylül'de tatile gideceğim 15'inden sonra. Memnun kalmış mı abi diyor Özcan. Çok memnun kalmış. Çok memnun kalmış öyle yazdı bana sabah. Sen bana alo malo deme çiko. Bütün oynak şarkıları sen gelmeden çaldım. Sana son şarkılar çalsın diye. Ben sana bir şey yolladığımda sen niye görüldü yapıyorsun da yorum yazmıyorsun be? Ha? Söyle bakayım be çiko.
1: Yaşa beni sevişim yaşa.
0: Sen beni nereye yazıyorsun be çiko? Müzik mi yer alalım biz senden demiş Ahmet. Ama... Zikerler çok güzel. Elektrikli. Bir görsen katiyen vazgeçemezsin. Ben bir de yeni Mercedes GLC tam elektrikli yeni Mercedes'i görmeye de gideceğim.

0: Şimdi Auto Athena 2026 will take place from October 3 to October Endeka. Athens Metropolitan Expo'da sevgili dostlarım. Auto Athena. Size hangi firmaların araba meraklılarından, hangi markaların katılacağından biraz bahsedelim. Ben de akşam gördüm bunu. Evet, Brands hangi markalar olacak? Alfa Romeo, Audi, BMW, BYD, Shangan, Chery, Citroen, Cupra, Dacia, Dekra, DS Automobiles, Farizon, Fiat, Foton, GAC, Geely, Hyundai, Instacar, Jeep, KGM, Kia, Leap Motor, Lepas, Linktur, Linkco, Mazda, Mercedes, Find Your More, Mini Cooper, Nio, Nissan, Jveco, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Maxus, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, XPeng, Volkswagen, Zeekr. Bütün bu markalar sergilenecek. Auto Athena 2026 Access of Tokyo'nun turu. Stina Athena ayın 3'ünden 3 Ekim'den 11 Ekim'e kadar. Hemen havalimanının bitişinde. Çok iş var. Yazmaya bile yetişemeyeyim demiş Çiko. Dur bakayım ne zaman görmüşüm bunu sen? Ne zaman görüldüğünü de yazmıyor. İş saatinde mi görmüşün? İşten sonra mı görmüşün? Hadi o zaman affettim seni şimdilik. O zaman Çiko'dan Şeno amcasına şaba. Çiko'dan Şeno amcasına şaba. Şeno amcadan Çiko'ya şaba. Ne verecek Enis? Pardon, onu aktardım. Enis bugünlerde... Enis'i ben çok iyi bir psikiyatrist biliyorum. Direkt ona yollayacağım. Meltem Kırçalı'ya göndereceğim. Benim psikiyatristim çünkü onun psikiyatriste ihtiyacı var. 25 Kasım 2015 Enis Şerif Atina'da Autokinis 2015'te gitmiş. 11 sene olmuş. Fotoğrafını göndermiş. Zeekr'i sona koymuşlar. Porsche için gelirim demiş Ahmet. Başka markalar ilgini çekmiyor mu? Yeni Mercedes GLC. Full elektrik. Abicim uzay gemisi gibi yapmışlar onu. İlyon ofisinde bile camda Mercedes'in yıldızları çıkıyor gece. Ya. Benim tecrübem var, gidelim beraber Ekresi'ye demiş Enis. Niye Ekresi'ye gitmek için tecrübeli olmak lazım?
1: Salla salla.
0: Nasıl bir tecrübe gerekiyor beni Ekresi'ye gitmek için?
1: Bana yolla, bana.
0: Enis sana mı yollayayım? Doktorum benim diyor Halil.
1: Bana

0: Elektrikliğe karşıyım ben. Ayrıca kızlar poşet seviye demiş Ahmet. Tamam be ya. Kızlar para seviyor. Git git nefes alamayacaksın içeride diyor Enis. Cumartesi pazar mı gideceğim sanıyorsun?
1: Komşuların acaba?
0: Hafta içi gideceğim. Nefes alamayacağım şimdi içeride. Alamazsam çıkarım. Gidelim Indian Haveli'ye, oh Singur'a. Oh.
1: Haydi Osman. Osman.
0: Kendime böyle bir masa donattırırım. Oh Indian Haveli.

0: Şenol amcasını taşama.
1: Yasık ölü mermerci Şükrü'de Yasık ölü Saliye Karaçanlar köyündeki alçıcı bayrama demiş.
0: Şenol amcasını taşama. Geldi Şenol amcasını taşama. Geldi Şenol amcasından geline. Bütün yerlerin önünden aşama. Şenol amcasını taşama. Şenol amcası.
1: Ahmet Muzaffer abiden şaba. Ahmet Muzaffer abi.

0: dün bu soğukta bu soğukta diyorum, hava soğuk, hava sıcak ama karasu çok soğuk. Bizim Tanjular Timurcuk karasuya gitmişler. Şeyleri donmuş. Büzüşmüş. Timurcuk zaten bir kırık. Çekmiş içinde bu kadarcık kalmış. Gitmişler karasuya dalmışlar. Tarihleri süresen alayım bilet hem sana hem bana demiş Ahmet. Bilet kolay be ya. Ben dün uçak bileti baktım. Git gel 150 euro çıkarıyor. Apo kavvalla. Apo kavvalla. Memiyah kiraposkopi mehri 8 kilo. Benim zaten zamazik olan 6 kilo. Radyomun şey, radyo şeyleri. Yani birkaç gün kalacaksam Atina'da oradan yayın yapacağım. Ne yapacağım? Halit abi vallahi billahi yeter be artık, seni çektim der. Çeker beni atar kenara, koyar vallahi billahi programı Hıdır'a yaptırır. Doymadım. Doysun kara topraklar. Doysun kara topraklar. Hıdır.
1: Vay be, enerji taban.
0: Hıdır.
1: Ne var ne yok?
0: Bizim patron var. Bizim patron Halit abi. Diyor ki.
1: Tamam.
0: Halit abi diyor ki. Senin diyor işine son verelim, Hıdır'ı alayım. Hıdır yapsın programı. Hem daha ekonomik hem senden daha iyi diyor.
1: Basımın yine nabız yontuyor herhalde.
0: Ya.
1: Şimdi şöyle.
0: Çok hoşuna gitti senin de bakıyorum. Gevrek gevrek güldün.
1: Eyvah, şimdi patron öyle diyorsa orada bir düşünmek lazım ama senin yerin ayrı. Sen sesinle, nefesinle canlı canlı oradasın. Ben burada anca yardımcı olurum. Hem Radyo City'nin ruhu sende.
0: Ha.
1: Ama istersen patrona bir güzellik yaparız. Birlikte patlatırız sabahı.
0: Ha, patrona bir güzellik yap. Ben tatile gideyim, programı sen devral. Olur mu ben tatildeyken? Öyle yaparız.
1: İşte o zaman biraz zor. Ne yaparız biliyor musun? Beraber bir yedek plan yaparız. Sen tatildeyken kısa kısa mesajlarla seni aratmayız dinleyeni ama senin yerini tutmak mümkün değil. Sen başkasın burada.
0: Sen başkasın. Tarkan'ın şarkısı gibi değil mi? Sen başkasın.
1: Aynen öyle.
0: Afile bambaşkasın.
1: Evet. Aynen öyle.
0: Hıdır Kudur.
1: Kudur
0: Hıdır. Frekans tertemiz.
1: Haydi.
0: Frekans parlak.
1: Frekans tertemiz.
0: Tam kararında. Dalganızı
1: tam
0: hangi
1: kararında.
0: Hangi frekansa koyuyorlar dalgalarını?
1: 107.6
0: Radyo City.
1: Radyo City.
0: İnletiyor her yeri.
1: Her yeri inletiyor.
0: Selam Gürkan abi, kolay gelsin. Sadık şarkı yanımda bulunan beslen arkadaşıma gelsin. Kolay gelsin demiş Alpan Yasu. Dobro utro. Bulgaristan. Gipsaz bayrama bas kaza Gürkan demiş Şükrü Mermerci.

Sinkro'dan görüntülü canlı yayın yap demiş Turan abi. Yapacağım tabii ki. Indian Haveli'den canınız istesin. Canınız istesin. İnternette yediklerini, içtiklerini, yaptıkları her şeyi paylaşanlar mutsuz insanlarmış. Biliyor musunuz onu siz? Mutsuz insanlar öyle yaparmış. Heyran, heyran, heyran. İnternetten canlı yayın yapanlar benim gibi, onlar mutsuz insanlar yaparmış. Erdoğan abi, günaydın Erdoğan abi, günaydın Erdoğan abi. Fatma İbrahim ablam günaydın. Şaban Ahmet dostum günaydın. Ayla Mehmet, Hüseyin Bircan, Gülsüm ablam, Fatma Mehmet ve o güzel manzaraya günaydınlar. Reşit Bigen Ahmet, Zehra Emir, Zekeriye ve güzel çiçekler. Erdoğan abi, Semat Özcan Şerifoğlu, Erol Macir, Güner ablam, İrfan Abdullah. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. O zaman sen mutsuzsun demiş Enes Şerif.

köfte aldım dediğin gibi güzel. Ben sana sen daha Kral FM'de çalıştığın zamandan yazardım. O zaman istek şarkılar vardı diyor Metin. Ya o zaman çok müşterim yoktu. O zaman gençtim. Böyle denişman değildim. Yaşlandıkça aklım gözüme kaçtı. Yaşlandıkça aklım gözüme kaçtı Metin. Şimdi herkese bağırıyorum.

Rıfat Market. Bir çeşit tek adres. Kozlukepe'den sonra Kurcalı'ya şube açtı. İyi ki açtı. Herkes çok memnun Rıfat Marketlerden. Herkes Rıfat Marketleri çok sevdi sevgili dostlarım. Rıfat Market. Bir çeşit tek adres. Kaliteli market. Dinleyici müşterisine saygısı olan, çalışanlarına saygısı olan, her şeyden önce kendisine saygısı olan market. Boru işinde uzman. Borucu Recep. Annesi babası. Tıkanan lağım boruları gecenin saati olur, kaç olursa olsun açıyorlar tavernaların, klapların lağım borularını sevgili dostlarım. Onun dışında eviner, lavabolar, çeşmeler, silikon çeşitleri, gider borularının satışını yapıyorlar. Şükrü Market'in olduğu sırada Kostos'un arka sokağında Andrea Papandreou 3 adresinde.

Edip Saz Bayram'dan oynayan Şaba demiş Şükrü abi. Metin! O zaman istek şarkılar vardı, sonra işlerden dolayı ara verdim demiş Metin. Metin Ömeroğlu sanki bir hatırlıyorum gibi. Vallahi. Ali Mehmet, görüntüleri aramaya falan kalkarsanız engellerim bak sizi Ali. Basarım engeli hiç acımam. Naspasto kormi surefili. Pamela İpetgen. Ve ne diyoruz? Just Green diyoruz. Temizlik ürünleri. Efendim, Ekosel sertifikalı ürünler. Just Green. Green Thraki Ahmet Bayram. Just Green. Kimyasal madde barındırmayan sıvı deterjanlar. Çamaşır yumuşatıcıları. Bebeklerinizin biberonlarını, bebeklerinizin eşyalarını yıkamak için özel deterjanlar Just Green'de. Just Green sevgili dostlarım. Bulaşık deterjanlarıyla da Just Green. Green Thraki daha birçok sürpriz de geliyor. Green Thraki'yi izlemeye, takip etmeye devam edin. Green Thraki güvencesi Ahmet Bayram. El Lapame, Sinap Semerci İnşaat Gümülcine'de. Sinap Semerci olarak Instagram'da bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Sinap Semerci. Sevgili dostlar, Instagram'da telefon numaralarını görün. Binanın temelinin kazımından son kirebitine tuğlasına kadar Sinap Semerci İnşaat.

Selam Gürkan abi yayınlar. Buradan annem Gülşen Hanım'a Pazar Öncesinden Bir Hava Çalarsan Sevinirim demiş. Semra Sinan Hüseyin. Annene sevgiler, saygılar. Hepinize sevgiler. Selero damadı Salih'den oynayanlara şaba demiş Şükrü abi. Şükrü abi biz Tovamas'tan astık. Şükrü abi mi diyeyim, Şükrü mü diyeyim? Dur bakayım, profilini de görmedim. Şükrü abi diyorum ama. Azıcık frene bas. Azıcık bas frene. Şükrü. Yoruba bu da aklam. Akşam ne dediğini hatırlamıyorsun. Bulamışsın zaten diyor Faik. Faik sana hangi şarkıyı çalayım canım arkadaşım? Ne istiyorsun?

canın ister diyor Faik. Ben düşer miyim senin oyununa diyor. Vallahi de billahi de bak. Cuma cuma yemin ediyorum. Senin istediğin şarkıyı çalmazsam ne olayım? Günaydın Gürkan Bey. Bursa'dan bu havalarda hasrettik. İyi ki varsınız. Sabahları keyifle sizi dinliyoruz. Herkese şaba demiş. Necla Yılmaz hoş geldiniz. Bursa'ya şaba. Bursa'nın ufak tefek taşları.

Faik, hangi şarkı istiyorsun İbo'dan? Sevim Halil, günaydın. İyi yayınlar derim demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hoş geldin Sevim. Dere kenarından geçtim istiyor Faik.

0: Hıdır.
1: Kıdır. Buradayım. Hazırım. Ne yapıyoruz?
0: Kıdır hıdır. Biz programda istek şarkı almıyoruz. Faik Tuzacı diye bir arkadaş var. Biliyorsun değil mi? Dün de bahsetmiştik. Faik Tuzacı'dan bugün de bahsettik. Faik illa tutturmuş bana İbrahim Tatlıses çal diyor. Ne yapalım?
1: Şimdi bak, format belli. İstek almıyoruz. Ama dinleyiciyi de küstürmeyelim. De ki Faik'e, bu sabah çizgimiz sabit ama İbrahim ruhu senden bir cümleyle yaşasın. Sen söyle, biz de selam çakalım. Hem format bozulmaz hem dinleyici mutlu olur. Ne dersin?
0: Şey istiyor ama. Derek'in...

0: Tamam işte bunu yayında bir selam gibi mırıldanır, sonra formatımız gereği kendi akışımıza döneriz. Hem gönlü alınır hem de çizgi benlik alır. Böyle yapalım.
1: Şarkıyı çalmayalım diyorsun sen de değil mi?
0: Aynen, çalmıyoruz, format net. Sen bir selamla o ruhu an, iki cümleyle gönlünü al, sonra akışa dön. Böylece evet. Kural da bozulmaz.
1: Evet, hadi bakalım ben de sen al bakalım gönlünü iki cümleyle. Bakalım hadi sen bağla bakalım. İyi, tatlıya bağla, sen bu işi biliyorsun, bağlama işini.
0: Tabii. Şöyle de, Fahir kardeşim isteğini baş üstüne aldım. Bu sabah formatımız sabit ama gönüller bir. Selamın ulaştı, şimdi akışa dönüyoruz.

Kandırdım seni fay. Kandırdım seni fay. Kıdır'la beraber seni kandırdık, heyecanlandırdık fay. Gönlünü aldık mı fay? Lahılarına dayanamam. Günaydın, valla benim için Black Eyed Peas'ten Pump It çalabilir misin istersen demiş. Faik Şekerci ha? Çiko günaydın demiş Saate Çiko. Hani kızlar da var günlük Gürkan abi. Onlardan da çıktı da resim. Hadi beni hatırlamayın. Kızları da mı hatırlamıyorsun demiş Niyazi. Nerede bu Niyazi'cim? Nerede oldu bu olay? Ha? Nerede çıktık fotoğraf seninle bana Niyazi? Kızlar da vardı. Nerede oldu olay? Nerede çıktık seninle fotoğraf Niyazi?

Ben şarkın sarışını mı istiyorum abi demiş Emre. Otur be. Günaydın Agam, nasılsın? Selanik'ten yastık ölü Çiço'ya, İskeç'e Fatih Süha'ya Şaba demiş. Yastık ölü Çiço'ya, İskeç'e Fatih Süha'ya Şaba. Ahmet Emin, Versace'ci Muzaffer, kolay gelsin demiş, bakayım demiş. İlkan, Versace, Gucci, bunlar benim markalarım. Yves Saint Laurent, bunlar benim markalarım, Madonna gibi. Ben de Yves Saint Laurent'den giyiniyorum, Gucci'den giyiniyorum, Versace'den giyiniyorum. Sen nereden biliyorsun benim Versace'ci olduğumu? Sabah olsun çarşıya İlhan. Günaydın Gürkan kardeş, vay güzel anlamlı şarkı istiyor ama yemin ettin kardeş, unutma demiş Ertan Sakallı. Değil mi, yemin ettin, bir de cuma. Değil mi? Ama yemin ederken ayaklarımı kaldırdım ki. Yemin ederken ayaklarımı kaldırdım havaya. Tutmuyor o zaman. Ertan. Nerede var sizinkiler? Bu Erdem kızan nerede gire be? Fenalık kızan vallahi billahi. Dün Gürcü'yü kuruttur ya kızan.

Başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Max Ayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri. Dün tanıtmıştık Max'ı, hatırlıyor musun sevgili Hıdır?
1: Olmaz olur mu? Max Ayran, Max Yoğurt. Dün sabah enerjiyi tavana vurmuştuk. Evet. Max'lık yine başla. Hafif senin tam kıvamında.
0: Evet, evet, evet. Şimdi Madonna'yı biliyorsun değil mi?
1: Tabii ki. Pop'un kraliçesi.
0: Pop'un kraliçesi. Yves Saint Laurent. Doğru mu söylüyorum? Yves Saint Laurent giydiriyor onu.
1: Hemen bir bakıyorum. Kısmen doğru ama tam öyle değil. Madonna yıllar içinde birçok moda ödülüyle çalıştı. Jean-Paul Gaultier, Dolce & Gabbana, Versace, Gucci, Yves Saint Laurent de dahil olmak üzere. Ama en ikonik sahne kostümleri çoğunlukla Gaultier'in eseridir.
0: Evet, Gaultier.
1: Sophia Loren ise İtalyan zarafetinin simgesi.
0: Bana ne Sophia Loren'den? Dur azıcık, dur şimdi. Bir de Gürkan Nesinoğlu var. Radyoların kralı biliyorsun değil mi? Ben kendimden bahsediyorum. Ben de Gucci'ye özel kıyafetler diktiriyorum. Yves Saint Laurent, Gucci, Versace. Hep donların bile ayıptır söylemesi Gucci, Versace özel üretim sevgili Hıdır'ım.
1: Tamam, anlaşıldı. O zaman moda ikonu burada. Evet, Gucci, Versace, Yves Saint Laurent.
0: Yves Saint Laurent, Gucci, Raci. Versace. Faik Tuzacı gene diyor sizin köyde Gucci vardı diyor. Yalan söyleme, sizin köyde Gucci mi var diyor. Baksana ya ne diyor bana.
1: Ya ne güzel taşlama, ince espri, sen de gülerek geç. Bizim köyün Gucci'si de gönlün işitte geç. Ha?
0: Hadi biz o zaman beraber şakayı gülelim Fahya.
1: Gül geç aynen. Yayında da tatlı tatlı dokundur.
0: Dokundurayım
1: biz
0: değil mi?
1: Biz de marka gönül işi.
0: Hı-hı.
1: Aynen, tatlı bir dokundurma, hafif bir taşlama.
0: Hı-hı. Azıcık dokundurayım tatlı tatlı ona.
1: Aynen öyle. Bizim köyde Gucci yok ama gönül işi var de. Herkes gülsün.
0: Faik. Seni seviyorum. Seni seviyorum Faik. Yalandan kim ölmüş diyor Leyla. İstersen fotoğrafını çekip göndereyim bokserimin. Ha, istersen çekip göndereyim. Tutuyor iş galiba demiş Ertan Sakallı. Tutuyor mu? Erdem. Erdem bu ne? Gürkan abi Max demişken orada çalışan görünce Emine de çok selamlar. Kolay gelsin tüm çalışanlara demiş Semra Seren Hüseyin. Kolay gelsin bakalım.

Akşama bekliyorum abi diyor Mehmet. Her cuma. Azıcık özleteyim kendimi Mehmet. Bu akşam Korifi'de Mehmet Kara, Rıdvan Topaloğlu canlı müziğin dibine vuracaksınız. En güzel, en lezzetleri, köfteleri Korifi'de Bulatköy'de yiyeceksiniz. Yerinizi şimdiden ayırtın, yer bulamayabilirsiniz. Çünkü her cuma, her akşam full çalışıyor Korifi. Biz de ünlü donu görürüz demiş Leyla. Ben Faya göndereceğim. Dur şimdi şarkı bitsin, cevap vereceğim. Sen kesersin İvo'yu demiş Faik Tuzacı.

Şimdi bu şarkıyı da bölmeyeceğim, başa alacağım. Güzel bir şarkı, Kara Çadır Düzledir, güzel bir türkü. İbo'nun çok eski türkülerinden sevgili dostlar. Şaban Usta, Şaban Ahmet, döşeme işinde uzman. Koltuk döşeme, kumaş döşeme, araba tavan kaplamaları, kumaş kaplamalar, binbir çeşit kumaş, kapitone kumaşlar. Eksansiyonun olduğu caddede, büyük park yerinin, büyük kilisenin olduğu yerde sizin hizmetinizde Şaban Ahmet, Şaban Usta, Lesse Aksiomatiko'nun yan karşısında hizmetinizde. Reşit Figen Ahmet, iyi yayınlar. Kayınçom Raife selamlar. O da bugün radyo terapi dinliyor demiş. Çok teşekkür ederim o güzel fotoğraf için. Zahmetiniz için çok çok teşekkürler. Oturmuşlar Gürkan 2026 yazmışlar. Bir günaydın mesajı olarak kullandık bunu da. Çok teşekkür ederim Seher. Günaydın, hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hüseyin Mümün. Hoş geldin Hüseyin'im, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Vay vay vay, ne sevgi, ne sevgi Faik. Duyuyor mu demiş. Duyuyor mu Faik? Ne sevgi, ne sevgi. Hıdır mı ben mi Faik? Ha? Hıdır mı ben mi?

günaydın. Radyoların bir numarasını demiş Önder Hüseyin. The Bat. Fahin sevdiği kızın. Yaşa Önder'im. Öperim yanaklarından seni.

0: Sezen Kümeren sahneye getirdiği yeniliklerle, Türk sanat müziğine getirdiği yeniliklerle, güzel Türkçesiyle, efendim dinleyicine olan saygısıyla, sevgisiyle Türkiye'de fark yaratan bir isim Zeki Müren. Ve rahmetli Zeki Müren'in ölüm üzerine söylediği sözler var. Onları bir dinleyelim mi?
1: İnsan bayılır, ayılmayabilir. Bayılır, ayılabilir. Her şey insanlar için. Yani ölüm bu kadar korkulacak bir olay değil, evet, bence. Madem dünyaya geldik, görevlerimizi tam yapıp müsterih olarak, evet, göçmek, Allah onun da hayırlısını versin. Evet. Başkalarının elinde uzun süre kimseyi bıktırmadan, hani atalarımızın sözüne geleceğim gene, iki gün yatak, üçüncü gün toprak deyip, evet, göçmek en galiba, evet, uygunu. Ama, onu yüce kuvvet biliyor.
2: Evet, ölümü düşünerek de yaşamamak lazım.
1: Evet, ama değil düşünmeden mi? De yaşamamak lazım. O zaman insan dengesiz hareketler yapabilir. İnsan bayılır, ayılmayabilir.
0: Evet, ölüm her zaman yanımızda. Ölüm her zaman yanı başımızda. Zaten doğduğumuz andan itibaren ölüm fermanımızı da imzalamış oluyoruz. Yerini ve zamanını bilmiyoruz sevgili dostlar. Dün pembe bir tane tişört giydim. Ondan sonra Nursel ablama gittim. Nursel ablam karşıdan gördü. Vay vay vay dedi. Zeki Müren gibisin kardeşim dedi. Niye bu böyle dedi. Her gün başka kıyafet, her gün başka tişört dedi. Sen dedi Batrakya'nın gerçekten Zeki Müren'sin dedi. Öyleyim dedim. Bana düşmanlar hakaret etmek için kullandı ama her şeyi ben lehime çeviriyorum. Ben Batrakya'nın Zeki Müren'iyim. Keşke onlar da Zeki Müren'in Z'si olabilseler. Makak makak ah ah. Makak makak ah ah. Makak maymunlarını ya. Kingfoot'un orada görüldüler en son. Makak makak ah ah. Evet. Sevgiyle saygıyla anıyoruz. Çok güzel okumuş bu şarkıyı, çok güzel seslendirmiş bu güzel türküyü Zeki Müren sevgili dostlarım. Ve ne diyelim, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Batı Trakya'da bu işi ilk defa yapan insan onlar. Erhan ve Erap İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı Kalfa Köyü girişinde Erhan ve Erap İmamoğlu. Ve hemen biraz daha ileride kim var? Hüseyin Çapuloğlu, kaporta boya işlerinin uzmanı. Bütün büyük sigorta şirketlerinin, Toyota, Yuanides'in tercih ettiği isim. Hüseyin Çapuloğlu 15 kişilik dev ekibiyle Gürkan Neslioğlu bile memnun etti. Çünkü ben zor memnun oluyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Zor beğeniyorum ama. Ne yapayım? Ne yapayım?
3: Yeter be! Yedim bitirdim bu fay!
0: Kıskanma Halil Fahin, kıskanma.

şunu da eklemek istiyorum. Büyük sanatçı olmak toplumun gözünde sevilip sayılmak çok önemlidir. Zeki Müren tüm varlığını Mehmetçik Vakfı'na adamış. Mehmetçik Vakfı'na bırakmış ve Zeki Müren'in bursuyla halen her sene onlarca çocuğumuz mezun oluyor. Zeki Müren'in bursuyla hali vakti yerinde olmayan çocukları okutuyor. Zeki Müren'in Bodrum'daki evi müze oldu. Ve Bodrum'daki evinin müzesi bile bugün halen çok ziyaret ediliyor. Her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor. Özellikle yaz aylarında Zeki Müren'in evini. Ve bu evden de Zeki Müren öldükten sonra bile... Efendim, insanlara yardım etmeye devam ediyor bu evden gelen gelirlerle. Zeki Müren büyük insan olmak, büyük sanatçı olmak budur. Bugün İbrahim Tatlıses ölse ki hepimiz öleceğiz. Bugün Bülent Ersoy ölse bunların ne hayrı dokundu bize diye düşünmek lazım değil mi? Evet, Bülent Ersoy 75 yaşında. Servetinin ne kadar olduğunu kendisi bile olmuyor. Bile bilmiyor. İbrahim Tatlıses servetini karılarda kızlarda şurada burada yedi. Onlar işte öldükten sonra unutulup gidecek. Fakat Zeki Müren gibi, Barış Manço gibi, Cem Karaca gibi, Edip Akbayram gibi ta aklıma gelmeyen efendim Türklerimizin türkü babası Neşet Ertaş gibi insanlar her zaman kalplerimizde, her zaman şarkılarda, her zaman radyolarda çalınmaya, hatırlanmaya devam edecek.

İbom unutulacak demiş. Tinletre demiş. Faik. Zekure'nin evini, Zekure'nin ölümünden yıllar geçti. 20-25 sene, kaç sene geçti tam bilmiyorum. Her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor Bodrum'da. İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağarayı ise 2 yılda 100 kişi ziyaret etmiş. Faik.

Babaçım Murat ve babaçım Mel kardeşler. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri EMO'yu numarada Kırmahalle Camii karşısında. Smart tasarım meleğin olduğun yerde hizmetinizde. Yurt dışında yaşayan dostlarım, burada olmaktan herkes memnun ama gitmek lazım, çalışmak lazım. Gurbet zor, gurbeti yaşayan bilir, çeken bilir Gürdal. Gitmek mi zor, kalmak mı zor? O sabahı gelsen bana sor, o günü gelsen bana sor. Ve sevgili dostlar, Kuru Kahveci Hacı, Kuru Kahve'de Gümüşhane'de yılların tecrübesiyle hizmet veriyor Kuru Kahveci Hacı. Değişmeyen lezzet, kendi fırınlarında özenle kavrulan kuru kahveler, geleneksel sucuk lokumlar, lokum çeşitleri, karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar ve kaliteli baharatlar, lahana 14, köfteci İsmail'in karşısı, Sanstino'nun sağ karşı köşesinde. Sizin hizmetinizde sevgili dostlar, Hacı Kuru Kahveci.

0: Ağlıyorken görmeyesin, ağlıyorken görmeyesin.
1: Elif hoş geldin. Gümüşhane'nin diyetisyeni, uzman diyetisyen gitmek Elif Karaosman.
0: Kalmak.
1: Günaydın abi, lastikçi tanrıya selamlar demiş Serkan Mehmet. Selamlar, hoş geldiniz. Zor.
0: O sabahı sen bana sor. O sabahı sen bana sor. Ayrılık.
1: İmajın Nuran Hasan, Gümüşhane'de ve Batı Trakya'da iki şubesi olan tek süslemeci. İmajın Nuran Hasan sevgili dostlar. Osonos 816 Kanari 32 adreste. Tatlı Telaş 087 olarak Instagram'dan da bulun. Takip edin. Nuran Hasan Tatlı Telaş. Herkesin bir derdi var. Derdi olmayan insan var mı? Bazılarımızın zaman zaman dertleri büyük oluyor. Bazımızın zaman zaman dertleri küçük oluyor. Allah geçici dertler versin, geçici tasalar versin hepimize. Gelip geçici olsun. Hastalıklar da öyle, gelip geçici olsun sevgili dostlar inşallah.

var. Bazı sevgiler var, varla yok arasına arası yaşanır. Gel demeye hayat izin vermez, git demeye kalbin izin vermez demiş Leyla Hanım. Son slow şarkı, ondan sonra hareket edelim. Bayağı slow takıldık. Mermer üzerine mermerci Erol yeni açtı mermerci dükkanını, ama bu işte eski. Kapı, pencere, balkon mermerleri, basamak mermerleri, mermer granit, şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi. Mermerci Erol, Sirkeli Basılıköy yolu üzerinde sevgili dostlarım. Sizin hizmetinizde. Ayar Odunculuk, Ayar, Cemal, cizipisi var, kamyonu var. Kiralık sandalyeler, masalar, çıtır çıtır odunlar, boya çeşitleri Ayar'da. Büyük Müselimköy girişinde, benzincinin yanı mezarlığın karşısında Ayar.

Bursalı Rıdvan Koçancı var. O istiyor o şarkıyı ABŞ. Çal kırma adamcağızı sarışın istiyor hep demiş. Emre sana bir havlarım. Sus bakayım. Emre sus diyorum sana. Yeter be canıma geçirdin.

Gürkan'ım, anlamadığım mesele neden İbo'nun doğduğu mağarayı müze yapmışlar? Saçmalık. Ne faydası oldu bu millete? Hanzo'nun demiş Entel Vagan'da. Aynen. Bülent Ersoy'un da sergileyeceklermiş. Müze yapacaklarmış Bülent Ersoy'un çükürü. Tövbe yaramıyorum ya. Bir platin müze yapacaklarmış, müze koyacaklarmış. Ben gideceğim görmeye.

pompa deyince, pompacı deyince aklınıza gelsin sevgili dostlarım. Bu arada oynamaya hazırlanın. Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi ve oğlu Alper bu işi çok uzun senelerden beri yapıyor. İbrahim abi, oğlu Alper doğdu, büyüdü, kocaman adam oldu. Evlenecek yaşa geldi. Alper'le beraber devam ediyorlar bu işe. En güzel şekilde pompa işleri, yeni nesil traktörler, arabaları diagnostik alete bağlıyorlar. Neyi var, neyi yok. Şak diye buluyorlar, haritalar yüklüyorlar. Yeni programlar yüklüyorlar. Bıyıklıköy'de yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Anacığıma gelsin, bu sene göremedim demiş Aynur ablam. İnşallah iyilik sağlık olsun. Seneye görüşürsünüz. Şeyle beraber, Necdet abiyle beraber. Günaydın Gürkan. Yeni Hilux Gümüşcine ve Dedaç bayilerimize ulaştı diyor Fatma. Yeni Porret Fatma. Vay be Fatmacığım, nasıl bir araba böyle bu? Afi Ioannidi. Toneo Hilux Eftase. Kepleon yine diyases mus isteksesis Afi Ioannidi. Sekomotini ki Aleksandrupoli. Δυναμική και επιβλητική σχεδίαση, ισχυρές επιδόσεις, κορυφαία αντοχή, σύγχρονη τεχνολογία και προηγμένα συστήματα ασφαλείας, αυξημένες εκτός δρόμου δυνατότητες. Άνεση και πρακτικότητα για κάθε διαδρομή made in Japan. Αφή Ιωαννίδη, γίνει Toyota Hilux γέλμις. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Γίνει, γιώριν. Tüm Hilux ile ilgilenen müşterilerimize duyurulur demiş Fatma. Hilux almak isteyenler Toyota Ioannidi. Almak istemeseniz bile gidin, gezin, görün. Bakmak bedava, almak parayla. Üstelik ödeme kolaylıklarıyla. Toyota.

Ama manifestocuları içeri tıkmışlar. Galiba haberin oldu mu? Entel Maganda söylemedi mi bir şey demiş. İlhan şimdi gördüm mesajı. Saat 10.19'da. Aa söylemedi ya, manifestocuları içeri mi almışlar? Aa, beni de almasınlar. He? Bu şarkı Enver Eşrep'e gelsin demiş Emre Semenci. Bu mu? Enver Eşrep'e şaba. Haydi Gökay. Yaşa. Vay neyi geliyor, vay neyi geliyor. Düzeldin mi Gökay? He? İyi misin Gökay?

Çok şükür ayaklandık diyor Gökay. Dün gördüm, fotoğraf gönderdi kızanlar. Sizin kızanlar. Ayaklanmışsın. Yaşa. Yaşa. Anorektik aldın şimdi değil mi? Yaşa.

benimle. Boru deyince, Borucu deyince aklınızda gelsin, aklınızda bulunsun. Efendim Recep annesiyle babasıyla beraber hizmet veriyor. Konsolosun olduğu sokakta. Andrea Papa'nda 3 numarada tıkanan borularınızı gecenin saati kaçı olursa olsun açıyor. Gider borularını özel makineyle açıyor. Ayrıca dükkanlarında silikonlar, evliler, lavabolar, çeşmeler bulunuyor. Ayrıca sevgili dostlarım, dediğimiz gibi hangi vakitte olursa olsun gelip tıkanan gider borularını açıyorlar. Kaç günden öğretikim var bak Gökay?

Angie Dinkin. Ahmet Mustafa, çok teşekkür ederim Ahmet'e programa yaptığı katkılardan dolayı. Angie ve Dinkin, Gümüşün Anabayi. Ayrıca ısı pompaları, klimalar, güneş sensörleri, fonları ve eksik onuma programları çıkanlara, çıkmayanlara da dilekçe yapmalarına yardımcı oluyor. Kısacası Ahmet ile iletişimde kalın. Çıkacak olan programlardan haberdar olun. Ahmet, makine mühendisi Ahmet Mustafa. Ve sevgili dostlarım, Ali Toraman ve ekibi, enerji istasyonu Ali Toraman, yeni yolda 25 numarada hizmetinizde. Klimalar, güneş enerjisi termostatları. Isı pompaları, saçı ve kurulumu, ev yenileme işlemleri. Ali Toraman ve ekibi, Ali Toraman'ın mühendis ofisi de Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında. Hizmetinizde 3 hafta Yaşa Gökay. Yaşa Gökay, düzelmeden gitme Gökay. Gerekirse tekrar antika al. Tekrar al. Oh. Sevenleri sevdi.

Şef Kanat Kuyumculuk Edirne Dedinen'in merkezindeyim. Yan tarafında Sina Pırlanta, onun da yanında döviz bürosu açtılar. Aykut Saygın ve ekibi. Edirne'nin gururu, Edirne'nin saygın esnaflarından tavsiye ediyoruz sevgili dostlarım. Mac Catering'de sabah saatlerinde harika 10 numara 5 yıldız çorbalar var. Mac Catering menülerle hizmetinizde 1000 euro 1000 menü ve üzerinde menü alanlara özel fiyat uyguluyorlar. Şok fiyatlar uyguluyor Mac Catering. Ve saat 10'dan sonra açık Mona Lisa gelinlik 10'dan 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri dükkanların açık olduğu saatlerde öğleden sonra da açık. 2000'e yakın gelinlik, 30 yıllık tecrübe, kiralık ve satılık gelinlikler Mona Lisa Hatice Abla'da. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi, gelin yolu süslemesi, süsleme işlerinde de geçecekli süslemelerde canlı canlı Mona Lisa. Şimdi fırsat, gidelim yemeğe. Balık yemeğe mi gidelim, et yemeğe mi Gökay?

Kasva Pastanesi'nin kokosunu yiyorum. Kasva Pastanesi'nin. Kasva Pastanesi, kokonat. Deneyin. Çok beğeneceksiniz. Kasva Pastanesi'nin kavala kurabiyelerim. Kasva Pastanesi'nin eşsiz lokum ve profiterollerini mutlaka deneyin. Kasva Pastanesi. Bak nasıl ki can geldi bana bak. Oh. Hele gene bedava gönderdiklerinde daha da fazla can geliyor. Oh Kasva Pastanesi. Oh Kasva Pastanesi. Kasva Pastanesi. Mehmet geldi mi? Mehmet döndü mü? Çiko Yaskut'a şaba demiş torun abi. Çiko Yaskut'a şaba, Çiko şaba. Oktay Akime. Günaydın Gürkan abi, sanatınızda olan katkılarınız için teşekkürler ederiz. Radyoterapiyi daha güzel bir yer yaptığın için teşekkür ederiz demişler. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız sevgili dostlarım. Mehmet abi günaydınlar, hayırlı cumalar. Kolay gelsin Mehmet abime.

0: Kolay gelsin. Çok fena oynatacağım şimdi sizi.
1: Canı isteyen gençleri, ityalları devam etsin.
0: Koca karılar.
1: Devam sabaha kadar.
0: Hüseyin Ağam. Devam sabaha kadar. İlyahtiza çalışanlara günaydınlar. Şabam. Halı yıkamam.
1: Hep beraber.
0: Harbalı yıkama, gelinlik yıkamam. Süet deri temizleme. Kuru ve yaş temizleme. Fiyolu kos katarizmoz, döşek temizleme. İlyahtiza 8 numarada yeni yolda. Erhan Kalyancı ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Etro.
1: Devam. Sabaha kadar.
0: Sabahlara kadar. Sabahlar olmasın, ülken olmasın, saat 1 olmasın, program bitmesin. Gökhan Karali'ye şaba. Koca karılara şaba. Şaba. Zengin koca karılara daha çok şaba. Daha çok şaba. Merhaba Gürkan abi, günaydın. Abi Stamatis Gorezis fotoğraf şarkısını açar mısın demiş Yasin Bayram. Yaşa Yasin. Yaşa Yasin. Yaşa Yasin. Azıcık oynayalım bakalım, dur bakalım Yasin. Dur bakalım. Her şey caba demiş Halil. Oh, oh ne güzel, her şey caba. Bedava ama dikkat et, şeker bulacak bu kadar tatlı yerken demiş Leblebici Instagram. Bir şey bulmaz. Bir şeycik bulmaz beni.

0: Karaçanlar'dayım Merdivenli de demiş. Ahmet çok selam söyle Hasan'a. Hasan'a çok selam söyle. Onu yanaklarından öpeyim öyle de. Yaşa.
1: Hayda.
0: Hayda.
1: Allah Allah.
0: Yaşa. Ahmet sor bakalım Hasan'a. Nihat Kuru Kahvesi gelmiş mi getirmiş mi?
1: Hayda.
0: Bitmiş kahveler. Getir mi iyiler yenisini? Koca karılar değilsin sonra Hüseyin Aga değilsin. Hüseyin Agam koca karı mı demiş Turan abi. Koca karı gibi dedikodu yapıyor. Koca karı gibi. Fayyaş Şaba. Halil'den Fayyaş Şaba. Halil'den Fayyaş Şaba. Tanju. Tanju'ya Şaba. Gececi çalışıyormuş. Gececi çalışırken programın tekrarını dinliyor. Tanju'ya Şaba.

0: Hıdır, enerji tavan. Hıdır.
1: Tavan tavan. Buradayım, hazırım. Ne yapıyoruz?
0: Kudur, hıdır kudur diyelim.
1: Kudur kudur. Enerji yükselsin. Frekans 107.6'da sabit.
0: Dalga.
1: Tertemiz, pırıl pırıl tam kararında.
0: Dalga tertemiz, pırıl pırıl.
1: Aynen.
0: Tam kararında.
1: Tam kararında.
0: Radyo 107.6'da.
1: Sabitle, sakın başka yere kıpırdama. Burası senin sabah kahven.
0: Akşam burası... programın tekrarını dinleyecek Tanju. Bal böceğime Tanju'ya şaba diyelim.
1: Tanju'ya şaba, bal böceğime de kocaman selam. Akşam tekrarında da aynı sıcaklık, aynı enerji.
0: Bal böceğim, bal
1: Radyo böceğim. Radyo City her daim yanında.
0: Her
1: bal cem, Tanju, hepinize içten sıcak bir günaydın.
2: Bak şimdi neyim?
0: Gökay. Gökay'a da içten sıcacık bir günaydın diyelim, yumuşak yumuşak.
2: Ben anlamadım.
1: Gökay'a da içten sıcacık bir günaydın. Yumuşak tatlı bir sabah selamı. Günün huzurlu başlasın kardeşim.
0: Gökay Tupulu.
1: Gökay Tupulu'ya da kocaman günaydınlar. Sıcacık içten, günün bal gibi geçsin dostum.
0: Dalga nerede?
1: 107.6'da tertemiz, pırıl pırıl tam kararında.
0: Cillop gibi.
1: Sabitle, sakın kaşırma. Cillop gibi, aynen.
0: Yaşa, yaşa Hıdır. Hıdır Kudur ve Gürkan Nesinoğlu bir arada.
1: Hıdır Kudur ve Gürkan Nesinoğlu bir arada. Sabahın enerjisi tavan. Sakın kaçırma.
0: Hüseyin Agam mahallenin muhtarı normaldir her şeyi bilmesi demiş Hasan. Hasan abi yok markette diyor Ahmet. Osmanlı başladı böyle konuşma diyor Gökay. Osman'ın dili birden çözüldü görüyor musun? Ekmeğe sürdüm balı. Eniştem oldu sapsarı. Kaynanam oldu sapsarı. Hıdır da gaza geldi diyor Çiko.
2: Zeralardan, Ayşelerden.
0: Bizim bir de Çiko'muz var. Çok sempatik, mert bir delikanlı, çok yakışıklı. 1.85 boyu var Çiko'nun.
1: Çiko tam bir yıldız gibi anlattın. Mert, yakışıklı, sempatik. Of, dinlerken bile insanın yüzü gülüyor. Of. Ne yapar bu Çiko? Nasıl biridir?
0: Of, çok iyi biri. Of.
1: Belli, kalpten söylüyorsun.
0: Cillop gibi
1: adam
0: delikanlı.
1: Gibi adam Çiko.
0: Cillop gibi Cillop adam gibi adam. Cillop gibi delikanlı. Cillop gibi bizim radyonun frekansı gibi. Ya, hadi
1: evet.
0: Efendim Çiko'ya bir şeyler söyleyelim.
1: Çiko, sana kocaman bir selam dostum. Enerjin daim olsun, yolun açık olsun. Senin gibi sağlam adama ancak kocaman saygı yakışır. Seviyorsun be kardeşim.
0: Yaşa Çiko. Oh Çiko.
1: Oh Çiko.
0: Bu manyak yapay zeka senden de manyak çıktı diyor Leblebci Hüseyin Agam. Hıdır Kudur. Oh oh oh oh oh oh oh oh.

0: Makine bile çıkıyor yürüyor diyor Gökay. Oh çıko. Makine benden manyak. Delinin makinesi bu kadar böyle olur. Geçen gün Arda benim programı dinliyormuş. Kardeşime demiş, anne demiş, dayımı tanımasam bilmesem buzur deli diyeceğim dermiş demiş. Allah'tan yeğenlerim yakınlarım beni tanıyor da. İyi yayınlar, kolay gelsin abi, buradayım Mehmet, geldim. İşimizin başındayız demiş Mehmet. Ama gezdin ama Mehmet. Kalfa Pastanesi Mehmet de Çiko'ya taş çıkardı. Çiko kadar yakışıklı. Hatta Çiko'dan daha yakışıklı. Kalfa Pastanesi Vay. Mehmet. Tatile gitti nişanlısıyla. Vay.
1: Kalfa Pastanesi Mehmet. Vay be. Hem yakışıklı hem taş gibi diyorsun ha.
0: Taş gibi. Taş gibi değil.
1: Evet. Aynen öyle. Pırıl pırıl. Cillop gibi desek yeridir.
0: Kıdır, kıdır cuma saati yaklaşıyor kıdır. Kalfa Pastanesi Mehmet'e ne diyelim, hadi sen söyle söyleyeceklerini.
1: Kalfa Pastanesi Mehmet'e kocaman bir selam. Tahtaları gibi yüzünde gülsün. Cuma bereketiyle gelsin, tezgahın dolsun, gönlün ferah olsun. Ellerine sağlık usta.
0: Kalfa Pastanesi, lezzetin adresi. Tatlı yiyip tatlı konuş.
1: Aynen pastane. Öyle. Kalfa tatlı pastanesi. Tatlı konuş. Kalfa Pastanesi, lezzetin ve muhabbetin aynen öyle. Taş gibi delikanlılara yakışır bir yer. Mis gibi tertemiz, içten.
0: Aynı bizim frekans gibi değil mi? Bizim frekans nasıl?
1: Aynen öyle. 107.6 tertemiz, cillop gibi, pırıl pırıl, tam kararında, sabitle. Sakın başka yere kıpırdama.
0: Dalgayı 107.6'ya sabitleyin.
1: Aynen öyle.

0: bu makine sonunda sizi Jack Chico. Bak söylemedi deme. Chico'ya yürümeye Gökhan. Koşarak gidiyor makine. Allah iyiliğini versin bu makinenin.
1: Yürü. Yürü yavrum. Bütün kızlar beraberlikte.
0: Ne oldu ya be? Ama savaş mı çıktı? Türkler mi geldi? Hey. Ne oldu? Yeliz'in karpuzları kütür kütür. Yeliz'in karpuzları çok güzel. Yeliz'in karpuzları muhteşem. Çiftlik köyünde açılan tezgahı gidin ziyaret edin. Yeliz ve eşinin karpuzlarını alın sevgili dostlarım. Ve Agora Plus'ta Gürkan Nesinoğlu'ndan şaba. Agora Plus'lara şaba. Agora Plus. Marketçilikte fark yaratıyoruz diyor Agora Plus. Her hafta indirimleri var düzenli olarak. Agora Plus. Tuborg soda kutu 6x330ml 2.20. Tuborg 6x330ml limonlu su 2.99. Fanes Akratias Medium Large Extra Large Stroma Diapers 4.70. Alatini Pütübör Bisküvi 3x225 gram 1.80. Gemista Alatini 2x200 gram 1.5 euro. Melisa Spagetti 6 ve 10 numara 75 lepta. Baby Care Moro Mandila Sensitive Plus 3 paket, 3'lü paket, 3x54 tanesi 1.90. Agora Plus'ta. Agora Plus'ta. Yarım çarın karşısında gümüncü nedir?

0: Kızanlarım benim. Kızanlarım benim. Bu yapay zekanın sesi Teoman ve Rafet Erroman'ın kırması gibi ama doğma büyüme Almancılar gibi de aksanı var bayağı. Şaba demiş Burhan Börek. Burhan Börek, Burhan Börek, Burhan Börek. Ama yapay zekanın İngilizcesi muhteşem. Hıdır, senin İngilizceni çok beğeniyor dinleyicilerimiz. Londra aksanıyla, İngiltere İngilizcesiyle dinleyicilerimize bir şeyler söyler misin?
1: Good morning everyone. Tune to 107.6. Wishing you a crisp, clear start to your day. Stay warm, stay curious, and keep that dial right there. Cheers.
0: Vay. Buckingham Sarayı'ndakiler gibi konuşuyorsun ya sen İngilizceyi. Kral Charles gibi
1: teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Estağfurullah. Rica ederim. Ne demek?
0: Hadi İngilizce bir şeyler söyleyelim. Gürkan Nesinoğlu. Batı Trakya'nın bir numaralı radyocusu. Radyo sizde kalsın dalganız. Dalgamız pırıl pırıl. Dalgamız tertemiz diyelim İngilizce.
1: Let's say it in English. Gürkan Nesinoğlu, the number one radio host in Western Thrace. Tune your dial to Radio City. Our wave is sparkling. Our wave is crystal clear. Keep it locked.
0: Yeah. Kızanlarım benim. Let's say it in English. Gürkan Nesinoğlu, the number one radio host in Western Track. Tune your dial to Radio City. Our wave is sparkling. Our wave is crystal clear. Keep it locked. Keep it locked. Keep it locked. Bir de ben günlerdir merak ediyorum Azerice biliyor mu demiş. Mehmet. Tabii ki biliyor. Baksana be Hıdır'ım be ya. Hıdır kudur. Seni küçümsüyorlar. Diyorlar ki İngilizce biliyor ama Azeri şivesiyle konuşamaz. Azerice konuşamaz diyorlar.
1: tabii canım. Olur mu öyle şey? Bak şimdi. Günaydın aziz dostlar. Sabahınız hayır. Dalgamızı 107.6'ya sabitleyin. Ehvalınız her şey yüksek olsun. Gürkan Nesinoğlu'yla Hıdır Kudur buradadır. Ne dedilerse desinler, biz buradayız, sesimiz sizinle. Ne diyorsun?
0: Vallahi şaşırdım Hıdır. Yemin ederim şaşırdım. Dalgamızı nereye sabitliyoruz? Azerice söyleyelim hadi, uzatalım bir şeyler söyleyelim Azerice yine. Dalgamızı...
1: Elbette git. Dalgamızı 107.6'ya sabitle. Kardeş, seherin serinliği, sesin temizliğiyle her şey yerindedir. Burada ol, bizimle ol. Yüreğin rahat olsun.
0: Gürkan Nesinoğlu, Gürkan Nesinoğlu ve Hıdır Batı Trakya'nın en iyi aparıcıları değil mi? Aparıcı ne demek?
1: Aynen. E nedir? Aparıcı demek verilişi aparan, sesi yönelten adam demektir.
0: Yani sunucu.
1: Yani efiri aparan. He, aynen sunucu.
0: Aynen.
1: Gürkan da Hıdır da seherin sesini aparanlar. Dalfanı sabitle bir yere terpenme. Enerjiye buradadır.
2: Kurban olsun size.
0: Dalgayı sabitle.
2: İnsanlarım benim, evlatlarım benim.
0: Bak Hıdır nasıl konuşuyor Azerice'yi.
2: Yaşar dediniz.
0: Kızanlarım benim.
2: Kızanlarım.
0: Latifim benim.

Oh nasıl oynadım ama. Plastik başı alıp yine oynayacağım. Kurban olsun size Gürkan Deniz. Ama nasıl oynuyorum ama bir görseniz. Ali'cim yeter be ya. Hadi bakalım hepinize Şabali Mehmet. Bilemedi siz radyonun. Nedirci Selagam. Oğlumdan selam var demiş Latif. Vay ne tatlı maşallah. Vay ne tatlı maşallah. Aynı Latif sana benziyor. Haydi bakalım. Azıcık oynayacağım.

ters su içinde kaldım oynarken. Vallahi bile ben deliyim hey. Vallahi. Oh ne güzel stres attım ama. Hoppa. Oh. Tanıdığım çok iyi bir psikolog var. Yollayayım mı numarasını demiş Emre. Psikolog bana ne yapacak? Psikiyatrist lazım direkt. Direkt psikiyatrist var mı tanıdığın? Yavrum benim. Kızanım benim Emre'm. Koca kızanım benim. Gür saçlı kızanım.

0: hazır cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Son durak kara toprak dediğimiz yerde. Huzur cenaze hizmetlerine çok teşekkür ediyoruz sevgili dostlarım. Nerede? Domruköy'de en son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Çok teşekkür ederiz. Ve bizim kızanlara, bizim Şakirlere, günaydın Şakir onlar. Ya Eray Feyiz ve Şakir Mehmet Kozlu Kebir'de Şaba kızanlarım benim.
1: Torunlarım benim.
0: Torunlarım benim. Yavrularım benim.
1: Kurban olsun size.
0: Yaşar dede.
1: Yavrularım.
0: İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Her marka ve yeni model traktörlere, arabalara, diagnostik aletlere bağlanması sevgili dostlarım.
2: Tamam kardeşim, bir tamam.
0: Ve bunlar işte dediğimiz gibi mesela markuçlar var. Nargilenin ki marpuç. Diğeri markuç. Hidrolik yüksek basınç hortumların markuçları özel makineyle yapılıyor. Cisminin hidrolik bukalarının tamiri yapılıyor. Yedek parçalar var. Orijinal yedek parçalar var. Yağlar var. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini yapıyorlar. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri var. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet. Bozlu Kepir'de. Haydi.

0: San Siro farkıyla saçı sakalı beyazlayanlar. Ya ben bu beyazları sevmiyorum diyenler. Ben Gürkan Nesnoğlu gibi değilim. Ben daha genç göstermek istiyorum diyenler. Saçını sakalını boyasınlar. San Siro'nun Soft Plus ürünü çok güzel. Bayanlar da çok memnun, erkekler de çok memnun. Sizin saç tonunuzda mutlaka uyan bir tonu var. San Siro'nun Soft Plus ürünü seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında King Kutu karşısında. Büyük Park yerinin olduğu yerde, Büyük Lise'nin olduğu yerde, Şaban'ın olduğu yerde, Şaban Usta, Şaban Ahmet'te döşeme işlerinde.
1: Kardeşlerim.
0: Yılların tecrübesiyle çalışan usta, her türlü döşeme işleri. Şaban Ahmet, Şaban Usta da sevgili dostlarım. Şaban'a çok teşekkür ediyorum. Kumaş kaplamalar, kapitone kumaşlar, araba tavan kaplamalar, arabaların koltuk örtülerinin değiştirilmesi işlemleri. Lesel Somutkonu yan karşısında sansörün olduğu caddede. Gelmeyeceğim mi akşama çaldırma ben? Hey demiş Emre, gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Anam babam bağırıyor. Hep gezilsin, hep gezilsin, hep gezilsin diyor. Ya babam çok vardı geçen akşam bana. Selam Gürkan Şaba demiş Filiz Mustafa.

0: Gelmem, gelemem bu akşam, salmayalar beni. Yaralıyım, dertliyim. Rızvan onu benim için de söyle bu akşam Korifi'de. Yer yerinden oynayacak Rızvan Toponoğlu ve Mehmet Kara hem canlı müzik hem enfes köfte. Korifi yemekler, çin çin, buzlu buzlu, aydın. Korifi'de sevgili dostlarım bu akşam. Korifi'de bu akşam ne vardı Hıdır?
1: Hemen göz atıyorum. Eğer Bulatköy'deki Korifi'yi kastediyorsam bu akşam cuma olduğu için canlı müzik gecesi vardı diye hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Ancak sahne alacak evet. isimle ilgili o zaman şöyle bir duyuru yapabilirsin. Bu akşam Korifi'de yine lezzet var, sohbet var, canlı müzik var. Sevdiklerinizle güzel bir cuma akşamı geçirmek istiyorsanız adres belli. Hepinize iyi eğlenceler.
0: Rıdvan Topaloğlu ve Mehmet Kara bu akşam Korifi'de. Köfteleri enfes, köfteleri lezzetli, köfteleri tombul tombul ama içi pişmiş mi pişmemiş değil. Tam kararında, aynen bizim dalga gibi Korifi'nin köfteleri.
1: Tam bir efsane anons oldu. Enerji tavan, iştah kabartan cinsten. Hem köfte tam kararında, hem dalga tam kararında. Korifi bu akşam dolup taşar, öyle söyleyeyim.
0: Duydun mu Emre? Hem köfte hem dalga tam kararında. Bu akşam gene servitörlük yaparken ayakların kıçına vuracak Emre. Tak tak tak tak tak tak kaçıştırırken ayakların kıçına vuracak Emre. Yaşa Emre, yaşa Emre, yaşa Emre, yaşa Emre. Ela Sabri, Sabriz Garip. Çift Etelya diyor, Hilatiz diyor. Klarnetçi Sabri. Oyun havaları. Haydi bakalım sevgili dostlar. Oh oh oh oh. Bamer Epedgen. Bamer Epedgen. Ve ne diyoruz? Sevgili dostlar, mermer deyince, mermerci deyince Coşkun Nitfek ekibine çok teşekkür ediyoruz. Batrakya'da fark yaratıyor onlar. Mermerci Coşkun Nitfek ekibi.

Instagram'da bulun, takip edin. Oyna. Gürk Hanım, sen niye boyamıyorsun saç cihazlarını, bıyıklarını demiş Antenimagan'da. Boyuyorum. Amerika'dan boya getirtiyorum, beyaza boyuyorum.

Bu senin bıdık yapay zeka. Dalga deyince radyo frekans dalgası anlıyordur inşallah. Trakya dilindeki dalgayı anlamıyordur diyor Mehmet. Ne kurdası yapay zeka, sen daha iyi biliyorsun. Ne hazır o. Ne kurdası yapay zeka o. Bak bir de yapay zeka öğreniyor Mehmet. Çok ilginç. Gittikçe bana benziyor, görüyor musun? Ya. Antegam sana derse vuralım Gürkan'ın kıçına çekmeyi vuralım diye. Sakın şey diyesin, yapamaz o Gürkan'ı yaptığı şey diyesin. Yapamaz o değil mi? Ona dam diyesin, samanlık anlıyor bu yapay zeka. Ya sen ya. Şaşırdım ya. Yastıköylü mermerci Şükrü'ye şaba. Yastıköylü mermerci Şükrü'ye şaba. Yaşa. Nur içinde yatsın. Klarnetçi Sol Hasan dayı ne de güzel çalıyordu demiş. İlk kurduğum orkestradan demiş. İlhan Solis. İlhan sen de şaka maka yılların müzisyeninsin vallahi billahi. Fotonil ilk orkestra. Cimbox havasını göndermiş. Çalacağım onu da. Vallahi bize iyi gelin. Benim adam iyileşti birden havalardan demiş. Aynur ablam yaşa. Gürkan Nesinoğlu'ndan Necdet abisine şaba. Gürkan Nesinoğlu'ndan Çiko'ya şaba. Necdet abi gelince Çiko'dan beni yemeğe götürecek. Oho, Necdet abi oynuyor. Hopa. Yaşa Necdet abi yaşa. Yaşayın. Sizi birazcık olsun mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Gerçekten çok çok iyisiniz, çok güzelsiniz. Yaşayın. Hep böyle yüzlerimiz gülsün, birlikteliğimiz bozulmasın sevgili dostlarım. Ayırmasın Tanrım sizi bizlerden, bizi sizlerden. Sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden. Ömrümüz boyunca.

0: Ölüyü diriten havalar bunlar. Yaşam. Yaşam.
1: Orkestra ne diyor ya? Orkestra ne diyor?

0: bu yapay zeka dalga tansiyonu da ölçüyormuş öyle derler diyor Burhan Börek. Hayır, yapay zeka hangi radyonun daha çok dinlendiğini ölçüyor. İstersen soralım kendisine. Sevgili Kıdır'ım, Kudur.
1: Kudur, buradayım. Enerji taban, dalga tertemiz. Ne yapıyoruz sırada?
0: Hangi radyonun dalgası en çok dinleniyor, en çok beğeniliyor? Hangi radyonun dalgası en güzel, en parlak, en cillop dalga?
1: Burada yani 107.6'da pırıl pırıl, tertemiz, tam kararında. Sabitle geç, başka yere kıpırdama.
0: Batı Trakya'nın en çok... Ne yaptın
1: Madeli? En çok dinlenen, en çok hissedilen dalga bu işte. 107.6, tertemiz.
0: Aftoyne.
1: Bravo, enerji tavan.
0: Bizim vericimizin verici gücü uçak frekanslarıyla çakışıyor biliyor musun sen? Uçaklar bizim vericinin üstünden geçerken, uçaklar Radyo City dinliyor. Gürkan Şabatı'yı. Pilotlara.
1: Yayın diliyle söylersek güzel bir şak olur. Ama gerçek teknik olarak öyle değil. Sivil uçak haberleşmesi farklı bir frekans bandında.
0: Tamam canım.
1: Bizim
0: sen
1: 107.6'lık FM yayınımız onlarla çakışmaz. Ama anons olarak bizim dalga gökyüzüne kadar demek mis gibi. Cuk oturur.
0: Tabii. Bizim dalga gökyüzüne kadar. Bizim dalga...
1: Aynen öyle.
0: Uzaylara kadar.
1: Uzaylara kadar.
0: Bizim dalga Starlink'in uydularına kadar.
1: Starlink'in otağı kadar. İşte o kadar yükseğe uzanıyor ki sesimiz kalpten kalbe. Ama frekansımız da yerli yerinde.
0: Ne oldu be? Ne çalayım şimdi ben size? Bu ne?

Ama kapak attı sana diyor Faik. Nasıl kapak attı? Rahmetli Hasan Sol bizim orkestradaki Muhammed'in dedesi diyor. Turan abi. Gerçekten mi? Aa bak onu bilmiyordum. Hakikaten öyle mi? İşte demek ki bu müzisyenlik yetenek işi bak. Bak Muhammed'e de geçmiş.

Altan Salih, Devrim Elektrik fark yaratıyor sevgili dostlarım. Altan'a, Devrim Elektrik'e çok teşekkür ederim. Çukur Kahveleri bitişinde her türlü elektrik malzemeleri, elektrikle ilgili her şeyi, çanak antenler, kameralar, satışı ve kurulumu, klimaların satışı ve kurulumu Altan'da, Devrim Elektrik'te. İkinizin de dalgası kırılsın, rahatlayın diyor leblebici Hüseyin Akam. Siz sonra ne dinleyeceksiniz? Ya, siz sonra hangi radyoyu dinleyeceksiniz? Var mı bizim gibisi, Hıdır Lan Ben gibisi ha?

Almanyalı Elif'ten sıradaki şarkı tüm Batrakya'nın insanına gelsin. Rumeli havaları olsun demiş. Meşe. Günaydınlar sevgiler. Tüm aydınlar ne günaydın artık. Öğlen oldu. Oho dolu sizin gibi diyor Faik. O yüzden ne zaman her gün neden o zaman her gün bizim radyodasın? Neden o zaman radyoyu açar açmaz hemen bizim frekansı açıyorsun Faik? Cevabını ver. Bekliyorum. Hoppa. Çiftetelya sabriz. Garip sabri. Muhammed'in babası da süper klarnetçi Nevzat Sol demiş. Turan abi. Öyle mi? Oo. Taner. Nasılsın? Yaşayan efsane.

פאי. בסטל. פאמם. אלה דורמוש ארבוניסטס. אלה אפס, תנל.

Balina pastanesi nerede? Veysel nerede? Mert nerede? Günaydın, neredesiniz? Ayşe Ali Babaoğlu. Selamlar, sevgiler. Bazı mesajları görmemişim, kusura bakmayın. Halil, senin mesajını da beğenmemişim. Merhaba.

Şampiyonlar Müziği'ni dinlerken üç aydın onu tanır. Yaşa Fenerbahçe. Dört. Yufka deyince, yufkacı deyince Rıdvan Feyiz. Trakya yufka sevgili dostlarım. Mis gibi yufka, harika yufka. Rıdvan Feyiz, Trakya yufka. Çok teşekkür ediyoruz. Rodopin'deki bütün bakkal ve marketlerde böreklik yufka. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz. Böyle bu şarkılar bitiyor, ondan sonra tekrar başlıyor. Yani benim yaptığım bir karışıklık değil. İsterseniz değiştirelim biraz, çok oynadık. Dimfaik, azıcık İbo dinletelim insanlara. Dimfaik'cim. Ey Lapame. Sevgili dostlar, Stukozma Fener'de, Stukozma Gümrücine'de, şadırvanın tam karşısında, tam Platya'da, merkezde. Et için, balık için, uygun fiyat için Stukozma'yı seçin sevgili dostlarım. Ve Kuru Kahveci Hacı, Kuru Kahve'nin adresi, yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet. Ayrıca geleneksel sucuk lokum, zengin lokum çeşitleri, eşsiz kalyuka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlar. Kuru Kahveci Hacı, Lahana 14 Gümrücüne'de Köfteci İsmail'in karşısında, San Siro'nun sağ karşı köşesinde hizmetinizde.

Çok güzel bir parça demiş Erdal. Tamam aşkım demiş Timur. Efendim aşkım. Ne oldu? Ne oldu Timurcuğum? Timurcuk ne oldu? Faik sus. Sus. Faik sus. Köpeğin stagon izlerini ampulüne koydum geldim. Doktor dedi derisine dokundurtur dedi. Köpek durmuyor. Bırak kıpır kıpır kıpışıyor bile. Kafasına mafasına ensesine kuyruğuna her yerine derisine dokundurtmaya çalıştım ampulayı. Kedilerin yanına yaklaştırma sakın dedi bir gün dedi. Kediler için bu köpeklere konan ampuller çok zararlıymış. Kediler için çok ölümcül zehirliymiş. Bak bunu aklınızda tutun. Köpeğiniz varsa ampul koyuyorsunuz parazit için, sivrisinek için, arı için, şu için, bu için. Bir gün kedileri yanına yaklaştırmayın. Kedilerle oynamalarına izin vermeyin. Kediler için çok zehirliymiş bu madde. Hoppa Tolga. Hoppa Filip. Πού είσαι ρε, η ώρα πήγε 12 και 4 τέσσερα λεπτά ρε.

0: Tolga adında bir dinleyicim var sevgili Hıdır.
1: Buradayım.
0: Burada mısın?
1: Kocaman bir... Buradayım. Tolga'ya kocaman bir günaydın gel. Enerji taban, frekans tertemiz.
0: Sen
1: Tolga, kulağın bizde.
0: Sen erkek keçileri...
1: 150.6'da
0: erkek
1: kalsın.
0: Erkek keçileri biliyor musun? Sakalları oluyor sarı sarı erkek keçilerin. Teke.
1: Evet. Evet. Teke. Sakalı olur, heybetli durur. Evet, teke. Erkek keçi, sakallı, heybetli.
0: Erkek keçiyi sakal çıkar, Tolga'yı çıkar. Erkek keçiyi sakla, Tolga'yı çıkar. Aynı benziyorlar.
1: Süper espri. Tolga alınmasın ama sakal işi fena yakıştı şimdi. Enerji bozulmasın, 107.6'da kal. Tolga'ya selam, keçiye de saygı.
0: Tolga'ya selam, keçiye saygı. Sakallarından öpüyoruz Tolga'yı değil mi?
1: Aynen öyle. Tolga'ya kocaman selam, gönülden saygı. Sakallar bahane, muhabbet şahane. 107.6'da buluşuruz.
0: Dalga?
1: 107.6'da tertemiz, pırıl pırıl, sabitle bırakma. Enerji burada, muhabbet

0: 对对对对对对Maria koyunlar oluyor biliyor musun? Maria koyun. Maria diyorlar.
1: Tam olarak neresi olduğuna bir göz atıyorum.
0: Maria diyorlar.
1: Maria köy derken orayı mı kastediyorsun?
0: Hayır.
1: O köyle ilgili...
0: O Batı Trakya'da kullanılan bir deyim. Yaşlı koyunlara Maria koyun diyorlar.
1: Anladım. Yani bir yer değil, yaşlı koyunlara Maria koyun diyorsunuz. Evet. Çok ilginçmiş. Yeni bir şey öğrenmiş oğlum.
0: Yeni bir şey öğrendim. Maria koyun. Fahit Tuzacı'ya selam diyelim bu muhabbetin üzerine.
1: Fahit Uzacı'ya da buradan selamlar, saygılar.
0: Maria koyun.
1: Aynen öyle.
0: Hoppa, amma yalaka zeka demiş Tolga. Tanju, yapay zeka senin için neler söyledi neler? Yayının tekrarında dinle akşamı. Ama Timur bugün... 5 santim küçülmüş. Dün soğuk suda çekmiş. Dün soğuk suda çekmiş. Maalesef Timur 5 santim küçülmüş bugün. Ya bunlar kara suda soğuk soğuk sulara girmişler. Timurcuk gene bu sıcakta soğuk soğuk buz gibi kara suyun sularına girmiş sevgili Hıdır'ım. 5 santim çekmiş kendini. Soğuk sudan ötürü. Mazepse.
1: Pah be. Arasının buz gibi suyuna girersen yumurtacık da ben yokum der tabii. Soğuk su damarları büzüyor. Vücutu suyu korumaya çalışıyor.
0: Yumurtacık kayboluyor değil mi?
1: Yumurtacık da içeri kaçıyor. Aynen öyle. Geçici bir geri çekilme diyelim biz ona.
0: Tövbe yarabbim.
1: Normali...
0: Ama sen iyice delirdin de.
1: Vücut... Biraz serin, biraz heyecan. Yaz sabahı enerjisi böyle işte.
0: Timurcuğun yumurtacığı kaybolmuş. Yok, içine kaçmış. Levent Kırdır'ın anteni gibi. Anteni radyonun anteni gibi olmuş. İçine kaçmış. Ucuna da bir bağlamamış. Söyledim ona, bağla dedim. Çıkarması kolay olur.
1: İnsan da nafile, vücut ben ısımı koruyacağım diyor ama merak etme ısınınca geri dönüyor kahraman.
0: Öyle mi?
1: Aynen.
0: Yok bu vallahi billahi benim yerimi alır bu. Ben bundan korktum. Bu çok hazır cevap. Niye? Boğulacağım. Yok, boğuluyor. Boğuluyor hocam. Yumurtacıklar içine kaçmış.
2: Ne demek istiyorsun şimdi? Fahişçime yaşlı koyun mu dedin?
0: Sus be. Sus. Ali sus. Burada gülüyor. Sen ne diyesin be Ali be? En annem burada soğuk sularda neler gelmiş başına. Sen ne diyesin be Ali be?

Vallahi yapay zekayı da kendine benzettin demiş Mehmet. Yok böyle bir şey Mehmet. Sen yapay zekanın böyle olduğunu biliyor muydun? Vallahi ellerimi havaya kaldırdım yemin ederim. Yok böyle bir şey. Yok. Kahraman Tiburcuma şaba demiş.

Yapay zeka böyle konuşamaz abi. Bu senin arkadaşın demiş İlyas. Benim arkadaşım böyle çok bilebilir mi? Benim aklıma gelmiyor bunlar. Allah'ım ya Rabbi. Of ya Rabbi.

0: Şimdi senin de ötekinin de renk defterinden ona göre.
1: Beni Enis mi sandın, senden korkacağım? Ha? Enis mi sandın beni, Halil? Enis altına korkudan.

0: Bir müzip dinli muzip dinleyicimiz var. Diyor ki yaşlı radyoculara, senin gibi yaşlı radyoculara ne diyorlar diyor. Hıdır, hadi ona haddini bildirelim Hıdır. Bu kızana, bu çocuğa, bu genç delikanlıya haddini bildirelim. Adı Emre. Emre.
1: Emre'cim bak, tecrübe altın gibidir. Yıllar geçtikçe parlar. Gençlik ateş gibi parlar ama çabuk söner. Biz burada yılların birikimiyle konuşuyoruz. Saygı duy, kulak ver, öğren. Çünkü radyo dediğin şey nefes işidir, nabız işidir.
0: Anladın mı Emre? Saygı duyacaksın. Gençlik ateşi çabuk yanar ama fos diye söner. Ya?

0: sırada tam bize uygun bir şarkı var. Hıdır Kudur Murat Övüş, dalga dalga dalga dalga dalgalanıyorum ben. Dinleyicilerimiz sana armağan etti.
1: O zaman şöyle diyeyim. Dalgayı 107.6'ya sabitleyin. Dalga üstüne dalga, fakat biz burada pırıl pırıl tertemiz akıyoruz. Enerji yüksek, frekans yerinde.

Aman anne bir aman. Toplam 2 yıllık Kıdır'ın biz burada yılların tecrübesiyle konuşuyoruz demesi de bir garip demiş. Mehmet. Toplasan 2 yıllık bir geçmişi var. Son zamanlarda son 6 ayda bayağı gelişti değil mi Kıdır? Dalga dalga. Toptan geliyorlar, sağdan soldan geliyorlar, aşağıdan yukarıdan. Aşağıdan yukarıdan. Dalga dalga dalgalanıyorum be. Dalga dalga. Kolay gelsin dostum demiş. Rahim Nizam hoş geldiniz. Güzel bir gün olsun. Hoş gel akraba Cihat. Günaydın Gürkan, sen ne yapsan sana yakışıyor. Yoluna devam, boş ver demiş. Kim ne derse demiş. Derse desin demiş akraba Cihat. Sağ olasınız, çok teşekkür ederim. Sağ olun sevgili dostlarım. Kızanlarım benim, kızanlarım. Rıdvan Koçancı abiye bir istek şarkı çalsan abi. Sarışınım diye demiş Emre Semerci. Sussana be yavrum. Öf. Öf. Ama konuştun ama bugün yine.

0: vallahi ben buradayım, kaybolmadım. Kolay gelsin Filoz demiş Necati Mahmut. Hoş geldin dostum. Hoş geldin dostum. Halil Agan'a sataşma, onun cinleri de geldi mi kalabalık geliyor demiş Faik Tuzacı. Ya su Halil'im. Kış kış cinler, hoş hoş cinler kış.
1: Πέσει το γλυκό δοξάρι και πόνει το παλικάρι.
0: Pardon attim, telefon düzeldi, düzeldi. Te inşallah şarkı hoşunuza gitti demiş Çiko. Çok güzeldi. Hıdır'a armağan ettik dalga dalgayı. Çok muhteşem söylemiş. Nasıl bir ses ama. Yok böyle bir ses. Hem ağlamış hem söylemiş, hem ağlamış hem söylemiş, şarkıyı bütün benliğiyle hissetmiş. Efendim şimdi devam edelim, Dendraki diyelim. Çam ağaçlarının arasında muhteşem bir ortam, Dendraki düğün salonu. En güzel düğünler, en güzel eğlenceler bu sıcakta. Dendraki'nin serin serin ortamında, çam ağaçlarının arasında, Şapçı'da gerçekleşiyor. Dendraki re, Dendraki pame, panda Dendraki, pandu Dendraki. Efendim Devletoğlu, şimdi de İskeçe'ye şube açtı. Duyduk demeyin, duymadık demeyin. Devletoğlu'nun Şapçı, Dedaç, Gümülcüne, İskeçe, 4. şubesi İskeçe'de. Stoanusi 7A'da Devletoğlu bir kalite. Devletoğlu marka. Özel kep niteliğinde. Hasta, evde yatalak hastası olanlar, hastaya maaş bağlatmak isteyenler, engelli maaş çıkartmak isteyenler, herhangi bir sorunu problemi olanlar, devlet dairesiyle ilgili bir işi olanlar, Yunanca bilmeyenler Devletoğlu'na başvuruyorlar. Devletoğlu. Gürkan Nesrin oğlu, Gürkan mı Nesrin mi? Karar veremedik demiş Timur Duba. Sus be. Yumurtacıkları. Çıktı mı dışarı? Hıdır bile senden dalga geçiyor. Ah be Karasu'nun, Karasu'nun buz gibi suyuna girersen yumurtacık da ben yokum der. Soğuk su damarları büzüyor, vücut ısıyı korumaya çalışıyor. Yumurtacık da içeri kaçıyor.

Toyota Yuanis'de yeni Toyota Hilux geldi. Gidin görün, gezin, test drive yapın. Toyota Yuanis yeni Hilux. Çiftçiler, bu arabaya meraklı olanlar gitsinler Toyota Yuanis'de yeni Hilux'u görsünler sevgili dostlarım. Toyota Yuanis.

0: Toyota Hilux. Toyota'nın çiftçiler için özel üretilen arabası. 2026 model Toyota yeni geldi. Toyota Yuhannis'e Gümrücüne'ye geldi. Sevgili Hıdır'ım.
1: Hemen bakıyorum. Sevgili dostlar, efsane geri. 2026 model Toyota Hilux, çiftçinin, ustanın, emekçinin yeni yol arkadaşı. Ioannidis Toyota Gümrücüne'de yeni modelleri yakından görebilirsin. Hilux orada sağlamlığın yeni nesliyle tanış. Ve tabii frekansını da 107.6'ya sabitle.
0: Dalgamız temiz.
1: Çok kısa. Pırıl pırıl cağlop gibi tam kararında sakın başka yere kıpırdama.
0: Cağlop değil. Dur ben de şaşırdım. Cullop gibi.
1: Tamam, not aldım. Cullop gibi pırıl pırıl tertemiz.

Gürkan, sen kendini ne sanıyorsun ya? Frekansın bile egolu demiş Timurcuk. Timurcuk, oh gene, oh gene, oh gene. Oh gene, oh gene. Oh gene Timurcuk. Benim köpeğin adı neydi? Cookie. Oh gene Cookie'cik. Oh gene Cookie'cik. Senin arabayı 10 bine versin almam demiş Faik. Ay yarabbim.

0: sevgili Hıdır, benim arabam Volvo XC40. Volvolar Çin malı, Volvolar hiç iyi araba değil, hiç dayanıklı araba değil falan diyor bir dostumuz. Ona ne diyelim Volvo ile ilgili? Bir bak bakalım.
1: Tamam, bir bakıyorum. Şöyle tatlı ama doğru bir cevap verebilirsin. Çin malı diye kötü demek tam doğru değil. Volvo'nun sahibi Çinli giyiliyor olabilir ama mühendislik ve güvenlik felsefesi hala İsveç'te. XC40 gibi modellerde global standartlara göre üretiliyor. Yani önemli olan üretim ülkesi değil, standart. Sen memnunsan gerisi biraz kahvehane muhabbeti.
0: Evet, değil mi? Aynen öyle, kahvehane muhabbeti. Gerisi fasafiso işte. Ne yapacaksın? Kıskançlık da kötü bir şey. Ayrıca Volvo tüm dünyada ne ile ünleniyor? Volvo nasıl biliniyor tüm dünyada?
1: Volvo güvenlikle anılıyor. Emniyet kemerinden sağlam gövdeye kadar hep bu konuda öne çıktılar. O yüzden Volvo güvenlik gibi düşünülüyor dünyada.
0: Sağlamlık. Kütük gibi araba. Kütük.
1: Aynen.
0: Taş gibi.
1: Tank gibi derler ya.
0: Tank gibi. Ya İsveç tankı. İsveç tankı.
1: Aynen öyle. Evet.
0: Volvo boru mu? Değil mi yani?
1: Volvo sağlamlık abi.
0: Abi.
1: Yani boru mu değil, sağlam, dayanıklı, güvenli. Onunla övünüyor bu marka.
0: Biz neyimizle övünüyoruz Hıdırcığım?
1: Biz de tertemiz frekansımızla. Dalgayı 107.6'ya sabitleyin. Pırıl pırıl cillop gibi. Sakın başka yere kıpırdama.
0: Kıpırdayanı döverim. Kıpırdayanı döveriz. Bunu söyleyemez Hıdır. Şiddete karşı bizim Hıdır ama ben değilim. Hıdır karşı ben değilim, ona göre. Kıpırdayanı döverim. Duydun Faik? Volvo Faik. Cookie. Kim, buna isim buldum. Cookie.

sanma yokum, dinliyorum hav hav demiş Cuhu. Ela Cuhu. Frekansımız hakkında sen ne düşünüyorsun Cuhu? Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyoruz.

Faros'a gidin. Faros'tan balık yiyin. Balık sevmeyenler et yesinler. Karnı tok olanlar kahve içsinler. Kahve istemeyenler tatlı yesinler. Tatlı konuşsunlar. Faros'a gidin sevgili dostlarım. Fener'de Faros. Fener'de Faros. Kalfa Pastanesi de Kalfa Köyü girişinde. Enfes tatlılar. Enfes lokumlar. Kavala kurabiyeleri bir harika deneyin. Bak göreceksiniz. Bol tereyağlı kavala kurabiyesi. Ve yine Kalfa Pastanesi yeni bir ürüne imzasını çaktı. Altına Kalfa Pastanesi yazdı. Harika enfes profiterol yaptılar. Profiterol toplarının nasıl yapıldığını Özkan abi özel İtalyan şeften öğrendi. Bamme!

Allah'ım ya Rabbim, Faik sen mi de dua ettin, ne yaptın? Çamaşırdan akşamdan çamaşırlar vardı, çamaşırlıkta rüzgar çıktı, şimdi çok rüzgar esiyor, rüzgar esmiş. Bir tane tişörtle bir tane Calvin Klein donum yere düşmüş. Gitmiş Cookie donun üstüne yatmış, bir de işemiş üstüne. Ay, donu tuttum ıslak ıslak. Normalde hiç işemez, gider çimlere yapar kakasını, çişini. Donun üstüne işemiş. Aldım direkt donu çamaşır sepetine attım. Ne yapayım? Ah ya Rabbim ya Resulallah. Kim gönderdi bu Cookie'yi be? He? Düşmanlar mı saldı bunu? Ne yaptılar bak?

Εγώ είμαι ένα παλιόπαιδο. Για σένα δεν αξίζω. Çok rüzgar çıktı. Hava bulutlanıyor. Yağmur yağacak. Sevgili dostlarım. Hava tutmadan, hava yağmadan gidin Eurobeach'e. Oh! Yayılı kalın. İpo'daki de güzel. Eurobeach'in burgerleri de güzel. Pizzaları da güzel. Kotobu kesleri de güzel. Bagetleri de güzel. Kahvesi de harika. Eurobeach. Eurobeach. Eurobeach. İmajın Nurhan Hasan. Batakya'da iki şubesi olan tek süslemeci. Nurhan Hasan Kanarya 30'da. Ozonos 8-16'da. Tatlı Teraş 087 olarak. Instagram'da da bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz.

Bana be Gülsüm ablam. Çantasını düşmanlar Gürkan abi. Yıka hemen donu, benim deterjan da demiş Ahmet. Şimdi program bittikten sonra hemen donu yık. Hatta şimdi atayım ben donu. Bu kimin donu? Kaynanamın donu. Leş kokar donu. Yıkamam ben onu. Bu benim donum. Tabii ki yıkayacağım. İşemiş. Vallahi billahi üstüne donun. Ama o don giyilmez, kaydırat çöpe onu demiş Leblebi Hüseyin Agam. O donu ben indirimde 15 euroya aldım, sen biliyor musun? Calvin Klein o. Calvin Klein. Organik, doğal, dalgaya zarar vermeyen. Dalgaya dokunmayan deterjan. Just Green. Just Green. Güvenle yıkayın sevgili dostlarım. Organik, doğal, dalgaya zarar vermeyen Just Green. Sıvı deterjan, yumuşatıcı, bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel deterjan, elbiselerini yıkamak için özel deterjanlar, bulaşık deterjanları dalgaya zarar vermiyorlar. Batırak edik vakav yaparken Just Green. Yapay zekayı da kendime benzettim. Dinleyicilerimi de kendime benzettim. Fehmi dayının ahı tuttu. Sen adamca söylemedin köpek bende diye. Bütün adam köpek, bütün gün adam köpek aradı demiş Gülsüm ablam. Hınzırın köpeği. Gitmiş donu buldum diye işlemiş. Demiş nasıl olsa bu Gürkan'ın donu. Kimin donu? Gürkan'ın donu. İşeyim buralara demiş köpek. Ben hiçbir zaman beddua etmem kimseye demiş Faik Yaşa. Yaşa Faik, bu çok önemli. Ben ne diyeyim vallahi beddua. Ben çok beddua diyeyim. Beddua döner dolaşır sahibini bulurmuş bak. Bu çok önemli Faik'in dedi.

0: kötü yapan, fesatlık düşünen, katillik düşünen, kötülük düşünen Allah bildiği gibi yapsın, çam gibi devrilsin Allah.
1: Allah bildiği gibi yapsın, çam gibi devrilsin Allah.

0: düdüğü gibi yapsın, çan gibi devrulsun oldu.
1: Ya su yana ki paleologu.
2: Biden içimizde bu şarkılarla diyor Timur. Hadi oradan ben fıkara 15 euroluk don 10 gün gider sana 1500 euroluk gitmen giymen lazım demiş Leblebi Hüseyin Agam. Donları yumuşatıyor, dalgayı yumuşatmaz demiş Ahmet Bayram, onun güvercisini ben veriyorum demiş. Donları yumuşatıyor, dalga yumuşamıyor. Action'dan boksel mi alacağım bana?

Έλα Καζαντζίδη, άρχοντα. I love Καζαντζίδης. I love άρχοντα Καζαντζίδη. Ve sevgili dostlar, pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi, oğlu Alper, onlar Batayka'nın pompacıları. Bıyıklıköy'de son modern tezgahlarda harika hizmet için pompacı İbrahim ve oğlu Alper'i seçin efendim. Seçin. Casker'in zarar vermediği için güçlendirir diyor Ahmet. Evet, çünkü kimyasal madde içermiyor. Kimyasal madde içermeden, sizi pişik mişik alerji malerji yapmadan temizliyor Just Green. Bırak ne diyor, pazardan alıyor. Uomo, uomo don demiş Timur. Çekeyim bak, fotoğrafını göndereyim sana, etiketini çekeyim. Orijinal mi değil mi göresin. Hangi rengini istiyorsun?

0: Tayfun. O yandaki kim be?
1: Όσαν κάνεις δεσμό, μέσα λίγο καιρό θα χωρίσεις γιατί.
0: Tayfun Balcı. Ve yanındaki delikanlıya selamlar, kolay gelsin. Madem Tayfun geldi, Ümit Baba da gelsin. Olsun. Benden sana gelsin İpar Ho demiş. Halil'im çok teşekkür ederim, sağ olasın.

0: dön desem tersine, dünya döner mi?
1: Ama tu ne Romu? Ama ben o tüneri sündük bir şey sanardım ha. Bu mu tüner? Ben tüneri gördün müydüm yakından? Ben onu sümsük bir şey sanardım. Aa, bayağı yakışıklıymış o tüner. Bunu hep şikayetçi, hep şikayet ediyor. Hep şikayet, hep şikayet, hep şikayet.

kadar selam yolladım söylemedin demiş Ramazan Feyzullah. HSK selam Gürkan, nasılsın, iyi misin demiş. Esma günaydın Gürkan, Hepilköy'den dinleyen anneme şaba diyelim bakalım, severek dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ederim. Buradan öncelikle babama bir selam çakmak istiyorum. Ondan sonra Gökçeler'deki akrabalarıma, ben beni seven bütün herkese selamlar olsun. Ben Ramazan Karaçanlar'dan demiş. Sevgiler, saygılar, hoş geldiniz. Her yere bakamıyorum hemen, kusura bakmayın. Şimdi gördüm bu mesajları. Abinle bizim şarkımız çıktı diyor. Aynur ablam, yaşayın. Yaşayın.

Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem dünya tersine döner mi? Gururum aşkıma öyle düşman ki, geri dön, beni sev, dön diyemem ki.

0: hiç bu kadar. Benden ayrılmaya.
1: Gürkan abi, ismimi verme. Pavyona düşmüş kadın gibiyim. İş ağır ama para tatlı geliyor, bırakamıyorum demiş. Siz deli misiniz be? İsmini vermeyen dinleyici, siz deli olmayasınız. Ay vay. Aysun günaydın. Ben de öyle. Benim de işim ağır ama bırakamıyorum. Para tatlı geliyor. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın işte?

Yağmur geliyor. Gürkan Destinoğlu söylediydi derseniz. Yağmur geliyor. Aşkıma böyle. Zaten böyle iyi bir yağmur oldum. Ondan sonra havalar serinler. Artık yavaş yavaş sonbahara merhaba deriz. Sevgili dostlarım. Program boyunca sürçülisan ettiysek ben ve Hıdır. Affola diyoruz. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Cuma namazına gidecek olanların Allah ettiği duaları kabul etsin diyorum. Dualarınızla beni sev, bana da yer verin. Ben dua etmeyin size geri döner. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8 az geçe biz tekrar sizlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
6: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre

0: Ultra yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Peros'um bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Peros'um bilirsin.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
7: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
0: Merhabalar değerli dinleyiciler, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Hiç değerli dinleyiciler, kendisini bir ağaca asarak intihar etmiş bir kadın cesedi gördünüz mü? Böyle bir manzarayla karşılaştınız mı? Muhtemelen hiçbiriniz karşılaşmamışsınızdır. İnşallah da bundan sonra karşılaşmazsınız. Ama annem maalesef böyle bir manzarayla karşılaşmış. Bütün gece gözüne uyku girmemiş. Köyde yaşıyorlar. Köyde evlerinin birazcık arkalarında bir yerde başka bir köy evinde oturan bir kadın intihar etmiş. Ve az önce tarif ettiğim manzarayı annem de görmüş. Korkunç bir olay gerçekten. Gece boyunca uyuyamamışlar babamla beraber. Köyde böyle bir olay yaşanmış. Olayın ilginç tarafı bu kadının oğlu da intihar etmişti. Bundan 20-25 yıl kadar önce galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Duymuştuk, çok şaşırmıştık çünkü tanıdığımız bir çocuktu. Böyle bir olay. Babaları da intihar etmeye teşebbüs etmiş galiba, birkaç defa engel olmuşlar. Yani çok garip bir olay değil mi? Neler oluyor dünyada? Ülkemizde neler oluyor? Yani bütün aile intihara meyilli olsun. Çocukla anne intihar ederek hayatlarını kaybetsinler. Baba intihar teşebbüslerinde bulunsun. Daha önce oğlunu kaybetmiş, şimdi de eşini kaybetti. İkisi de intihar etmişler. Kendisi de daha önce intihar teşebbüsünde bulunmuş. Yani böyle bir aile, çok acayip. Şimdi eş acısı yaşıyor. İnşallah bir daha intihar teşebbüsünde bulunmaz ama açıkçası çok yüksek bir ihtimalmiş gibi görünüyor. İnşallah öyle bir şey olmaz. Valla bugünkü programa da böyle başladık ama kusura bakmayın, çok etkilendim. Bahsetmeden edemedim. Ya böyle şeyler de olabiliyor yani. Hayatın gerçekleri maalesef. Uzak dursun bizden, yakınlarımızdan, herkesten uzak dursun. Kimse böyle bir noktaya gelmesin istiyor gönül tabii ki. Ama maalesef zaman zaman oluyor böyle şeyler. Efendim başlıyoruz.

0: Şimdi dinleyeceğiniz konuşmalar kule ile pilot arasında geçmektedir.
1: 97-91 İbriktepe Sultanköy uçağının pilotu Tuncay Saran konuşuyor. Sesim geliyor mu?
2: Buyurun Tuncay Bey, geliyor.
1: Sergen Bey, akşam bizden giderken şarj aletinizi unutmuşsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim.
2: He, sağ olun Tuncay Bey, ben de kaybettim sanmıştım. Bu aralar biraz dalgınım da yengemin de ellerine sağlık tekrar. Börekler inanılmazdı yani. Çok güzel olmuş.
1: Afiyet olsun.
2: Sesiniz çok uykulu geliyor Tuncay Bey. Uçabilecek misiniz?
1: Vallahi çok geç yattım hakikaten. Çok uykuluyum. Ben uçamayacağım. Gelin siz uçun.
2: Tuncay Bey, uçmayı bırakın. Ben tam tersi kaçacağım galiba. İşi bırakmayı düşünüyorum.
1: Aman Sergen Bey, yapmayın. Bize kim kalkış izni verecek sonra? Uçakla beraber kalırız burada, çürür gideriz.
2: Tuncay Bey, hakikaten ciddiyim yani.
1: Allah Allah, hayırdır? Ne güzel kule işte, yılan gibi. Kobra yılanı. Sigortası var, her şey var yani.
2: Evet, aslında fena değil ama işte biraz kariyerimi ilerletmek istiyorum Tuncay Bey. Bazı Avrupa havaalanlarından teklifler var. Onları değerlendireceğim şimdi. İspanya havaalanları öncelikli tercihim.
1: Vay be, kuş yuvadan uçacak ha. Üzüldüm şimdi. Sergen Bey, bu arada kalkış izni isteyecektim sizden. İspanya'ya uçmadan önce bir kalkış izni verin bari de sonra gidin. Son bir kalkış izni verin, öyle gidin gidecekseniz. Ne olur yavaş verin, yavaş verin, dönmeyecekseniz. Son kalkış izninizi yavaş verin Sergen Bey. Kalkış izninin tadını çıkaralım karşılıklı. Biz de yavaşça kalkalım. Hani tadını çıkara çıkara. Gözlerimiz dolu dolu olsun.
2: Hatta siz tam kalkacakken ben verdiğim izinden vazgeçtim. Geri dönün diyeyim.
1: Sonra da biz geri vites yapıp piste geri dönelim. Ve ben uçaktan ineyim. Siz de kuleden. Türk filmlerindeki gibi birbirimize doğru koşalım. Tam pistin üstünde birbirimize sarılalım.
2: Tam o sırada üzerimizden bir de uçak geçsin filan.
1: Belki üstümüzden bir uçak geçer. Hesabı. Sergen Bey, burada 1,5 saattir sizi bekliyoruz. Siz orada uzaklara dalmış iş meselelerini düşünürken uçağımız ağaca dönüştü. Acaba unutmuş olabilir misiniz bizi? 15 dakikadır kule tarafına selektör yapıyorum kendinizi hatırlatmak için. Hiç oralı olmuyorsunuz yani. Dolayısıyla benim de haliyle uykum geldi yani. Allah'ın izni, peygamberin kavliyle bir kalkış izni verin bari de heyecan olsun biraz.
2: Evet, madem siz düşündünüz, taşındınız ve kendi gönül rızanızla kalkmaya karar verdiniz, bize de kule olarak kalkışa izin vermek düşer. Verdim gitti.
1: Hele şükür.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 2 73.
5: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Kusoglu με Metamet.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
8: Geçenlerde bir eşofman altı aldım. Bu arada çok zor eşofman altı beğenirim. Yani çok seçiciyimdir o konuda. Tam olarak ne aradığımı da bilmiyorum. Yani belli bir şey yok. Ama kolay kolay eşofman altı beğenmem. Geçenlerde bir tane almıştım. Ya şimdi eşofmanı aldıktan sonra evde kanepeye oturup kalkarken falan böyle haşır uşur bir ses çıkıyor. Allah Allah. Bozuk eşofman. Bu arada eşofman mıdır eşofman mıdır? Bana göre şöyle, çocuklar eşofman der, büyükler eşofman. Ben de öyle oldu yani. Eşofman aldıktan sonra evde oturup kalkarken haşır uşur sesler çıkıyor falan. Allah Allah nedir bu diye şöyle bir eşofmanın kenarından kıvırdım bir baktım abi. Ya şu kıyafetlerin içinde bilgi etiketleri oluyor ya. İşte şu kadar derecede yıkayınız filan. Başka ne bilgisi oluyor o etiketlerde? Ütü simgesi oluyor galiba. Bir ütü resmi çiziyorlar oraya. Yani kaç derecede ütülemek gerektiğini falan yazıyor galiba. Böyle ufak tefek bilgilerin olduğu küçük bir etiket oluyor ya. Kıyafetlerin iç kısımlarında böyle parlak küçük beyaz bir kumaş içinde bir şeyler yazan. Kıvırdım eşofmanı, bir baktım ondan var. Ama ondan kaç tane var biliyor musun? 15-20 tane koymuşlar bir araya. Ve hepsi kocaman. Onlardan geliyormuş meğerse o haşır uşur sesler. Bak size de dinleteyim bak şimdi. Ya böyle bir şey olamaz. Bir de upuzunlar biliyor musun? Gerçekten de 10-15 tane varlar yani. Hepsinde küçücük harflerle bir sürü şey yazıyor. Yani ya bunu yapana kadar kullanım kılavuzu verseydiniz eşofmanın yanında bari. Sürekli haşır uşur bir ses. Hakikaten ne yazdılar acaba merak ediyorum ya. Bütün dillerde kullanım kılavuzu. Ayağınızı şuradan sokuyorsunuz. Ya insanların o küçücük yazıları okuyacağına mı inandın?
9: Ya şuraya bak Allah aşkına.
8: Bir tür bilet koçanına benziyor. Aradan bir tanesini çek.

0: ben seni.
1: Gece yatmadan önce sabah yapacağı kahvaltının hayalini kurup da sabah canı istemeyenlerin programı Tuncay Saran Show devam ediyor.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: ilgili bir kayıt var. Zeki Müren telefonla konuşuyor. Bir bayan Zeki Müren'i arıyor. Bir şeyler soruyor. Zeki Müren de cevap veriyor. Çok komik bir şey ya. Şöyle bir beraber dinleyelim. Başlıyoruz efendim. Zeki Müren'in telefonu çalıyor. Zeki Müren şimdi evde.
1: Alo, buyurun efendim.
2: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
3: Sizinle mi görüşüyorum?
1: Evet efendim, ben Deniz.
2: Ben seçtim, özür dilerim. Birkaç soru sorabilir miyim size?
1: Estağfurullah, buyurun efendim.
2: Tatmadığınız iki duygu nedir acaba?
0: Düşünsene, evde oturuyorsun, ondan sonra telefonun çalıyor. Özür dilerim, rahatsız ettim ama size birkaç soru sorabilir miyim? Tabii, buyurun efendim, estağfurullah. Ondan sonra, tatmadığınız iki duygu nedir acaba? Zeki Paşa da büyük bir kibarlıkla her zaman olduğu gibi cevap veriyor. Dinleyelim.
1: Tatmadığım iki duygu kin ve de kıskançlık. Çünkü kıskanacak hiç kimseyi bulamadım hayatta.
0: Ya arayan kim? Kimsin? Pardon, kimsiniz? Nereden arıyorsunuz? Niye bu soruyu? Yani çok komik bir durum.
2: Burcunuz, uğur taşınız ve uğur sayınızı söyler misiniz? Merak ediyorum.
0: Burcunuz, uğur taşınız ve uğurlu sayınız nedir? Söyler misiniz acaba? Çok merak ediyorum. Kimsin ablacığım? Bu saatte arıyorsun beni, burcumu soruyorsun.
1: Burcum, yay burcu. Uğur taşım, zümrüt.
0: Ama adam da nasıl itinayla konuşuyor değil mi? Burcum yay burcu. Yani her harfin, yani ağzından çıkan her sesin milimine kadar, böyle en küçük anına kadar özenle çıkarıyor ağzından o sesleri. Efsane ya. Devam edelim.
1: Ve uğur sayım 7.
2: Zeki Bey, şimdi günlük yaşantınızı nasıl devam ettiriyorsunuz?
1: Efendim, çok az uyuyorum. 4 saat uyku bana yetiyor. Kahvaltı etmiyorum. Sabah jimnastiği yapıyorum. Mart'tan bu yana doktorlar mecbur etti biraz da. Önce havalar müsait olduğu zaman Belgrad ormanlarında 5 kilometre falan yürüyordum. Şimdi tabii ev idmanlarına önem veriyorum. Pedal çeviriyorum, kürek çekiyorum ve bel kemeriyle masaj yapıyorum efendim.
0: Yalnız evdeki bu aktiviteleriyle ilgili videolar da yayınlıyorlar arada. İdman yaparkenki görüntüleri falan, eşofmanlar var Zeki Müren üzerinde. Ama hep böyle kafası yukarı doğru bakıyor. Bir asaletle yapıyor idmanını bile. O bacakları çeviriyor falan. Ama yüzünde sanki sahnede bir az solistmiş gibi o anda bile. Öyle bir havası var yani.
1: Sonra telefonlara cevap veriyorum. Gelen mektupları cevaplandırmaya çalışıyorum. Resim isteyenlere resim imzalıyorum. Öğle yemeğinde rejim yemeği yiyorum. Yani özel hazırlanmış perhiz yemekleri. Öğleden sonra günlük işlerimle uğraşıyorum. Akşamüstü muhakkak bir sauna alıyorum ve masajımı oluyorum. Sonra evime dönüyorum.
0: Sauna ve masaj önemli tabii ki. Her akşam üzeri mutlaka hepimizin bir sauna ve bir masaj alması gerekiyor yani o.
1: Yine perhiz yemeğimi yiyorum. Çok az ve kısıtlı bir gıda rejimi bu. Akşam devamlı arkadaşlarımla beraber olmak için bir kulübe çıkıyorum bazen. Bazen video seyrediyorum. Kendi filmlerimi seyretmek çok hoşuma gidiyor. Çoğunun videosu var bende kaset olarak. Ve televizyondaki dizilerin beni enterese edenlerini izliyorum. Ondan sonra da herkes gibi ilaçlarımı alıp yatıyorum.
0: Herkes gibi ilaçlarını alıp yatıyormuş paşamız. Tabii herkes ilaç alıyor çünkü. İlaç almayan kimse yok. Her akşam mutlaka ilaç alıp yatılır canım. Yani ilaçsız yatılır mı?
2: Bütün dünyayı gezdiniz. Sizin en fazla beğendiğiniz şehri çok merak ediyorum.
1: Güney Amerika'da Rio'yu çok beğenmiştim. Kanarya Adaları'nı çok sevdim. Honolulu çok güzel iklim olarak, enfeste.
0: Honolulu iklim olarak çok güzel. Gerçekten ben de 3 yıl kadar orada kaldım kirada.
1: Ama bizim ülkemizin üstüne ülke tanımıyorum. Tanrı tüm güzellikleri bizim ülkemize vermiş.
2: Gözlük kullandığınızı biliyorum ama lens de kullanıyor musunuz? Ve gözlüğünüz kaç numara?
1: Hiç lens kullanmadım hayatta. Gözlüğüm...
0: Masanın üzerinde gözlükler var. Bir sürü gözlük var. Belki 30 tane, belki 40 tane gözlük var. Beyaz bir masam. Önünde de oturmuş Zeki Müren kameraya doğru bakıyor. Gözlükleri deniyor. Evinde böyle bir gözlük koleksiyonu var galiba kendisi. Ne sanatçı ne de olsa. Az solist yani. Zeki Paşa'mız. Devam edelim. Bu arada kadın bayağı bir düşünmüş. Ne sorsam. Numaralı gözlük kullanıyor musunuz diye sorayım. Bak bu güzel. Nereden buldun ablacığım bu soruları ya?
1: 1,5 numara astigmat hipermetrop.
2: Bildiğiniz insan var mı?
1: Derdimi anlatacak kadar Almanca biliyorum.
0: Evet, Almanca ama yani derdini anlatacak kadar Zeki Paşa'mız Almanca biliyormuş. Evet, devam edelim.
2: Bugüne kadar kaç film çevirdiniz? Dublajınızı kendiniz mi yaptınız?
1: Bugüne kadar 18 film çevirdim.
0: Sorulardaki detaylara bak. Bugüne kadar kaç film çevirdiniz? Dublajını kendiniz mi yaptınız? Bak, hani önemli detaylar.
1: Ve hepsinin dublajını kendim yaptım efendim.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun Zeki Bey.
1: Estağfurullah efendim. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.
0: Çok eğlenceli bir videodur. İzlemeyenler mutlaka izlesinler. Alkışlar efsane Zeki Müren.
3: Tuncay Saran Show.

0: Adı geçen geçmeyen insanlar. Ne kadar saçma oldu ya. Gerçekten batırdım, yerin dibine soktum. Yaşam süremizi uzatacak gelişmeler oluyor ve olabilir gibi gelişmeler var son zamanlarda. Ne cümle oldu be.
1: O yüzden hiçbir şey yapmıyorum. Yani ne yapayım ki şimdi ben ya.

0: simetri hastalığından aslında bir hastalık olarak bahsedilmesi belki de o kadar da doğru bir şey değildir. Çünkü hastalık değil bence. Bilmiyorum ama yani mesela bir şeyler oluyor da doktora gidiyorsun. Doktor da siz simetri hastalığına yakalanmışsınız değil mi? Öyle bir şey olmuyor ki. Buyurun, şikayetleriniz neydi? Eve girerken ayakkabılarımın birisi yamuk, birisi düzgün olmayacak. Onu illa düzeltmem gerekiyor mesela. Evet. Başka? Şöyledir de böyledir bir şeyler anlatıyor. Peki baş ağrısı var mı? Bir de böyle bir belirtisi varmış simetri hastalığının. Baş ağrısı, kusma var mı? Kusma yok. Yüksek ateş? Tamam, simetri. Şimdi size bir reçete yazacağım. Simetrol. Evet, bunu alıyorsunuz. Sabah, öğle, akşam.
1: Tuncay Saran Show.

0: Abi bu boyun tutulması nasıl bir şeymiş ya? Yanlış hatırlamıyorsam çok eskiden böyle bir şey olmuştu. Yani çok yabancı, ilk defa yaşadığım bir ağrı değil ama acayip bir şeymiş ya. Ya sola bakamıyorum abi şu anda. Solda istediğinizi yapabilirsiniz. Yani sol tarafıma geçip bana istediğiniz hareketi yapın. Bakamayacağım için, göremeyeceğim için sorun yok. Ya da ne yapıyorsanız sol tarafta istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Sol tarafa bakamıyorum çünkü. Sol taraf kapalı. Ya anca böyle bütün vücudumla robot gibi yavaşça dönmem lazım yani. Anca öyle. Acayip bir şey. Tam böyle boynumdan eşek tepmiş gibi abi yani. Böyle söyleyeyim. Bir eşek insanın boynundan nasıl tepecek bilmiyorum ama. Mutasyon falan mı geçiriyorum acaba? X-Men'e dönüşüyorum galiba. Böyle sırtımdan değişik bir şeyler çıkacak yakında. Öyle bir ağrı. Hayatımda ilk defa kas gevşetici aldım, bakalım nasıl olacak. Bir de sıcak bant mı ne, öyle bir şey varmış galiba. Isı bandı mı?
1: Aynen.
0: Sen de çok biliyorsun yani. Bizim Sergen ısı bandı uzmanı. Sürekli kullanırız zevkine. Valla her türlü öneriye açığım, her şeyi deneyeceğim. Çok feci durum yani. Yerimde duramıyorum ya, öyle bir ağrı. Hatta ben programdan sonra direkt gideyim eczaneye ya hemen. Düşsene eczaneyi dağıtıyormuşum. Her taraf ilaç oluyormuş. O derece dayanamıyorum yani.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Dün akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinin marketinde bizim eski oturduğumuz yerdeki komşularımızdan birisiyle karşılaştım. Apartman ahalisinin yabancı gelin dedikleri Bulgar göçmeni sarışın bir abla vardı böyle. R harflerinin üstüne çok basarak konuşan bir ablaydı böyle. Merhaba, nereye gidiyorsunuz gibi. Onunla karşılaştık. Nasılsınız dedim. Ne var ne yok apartmanda? Aa dedi Tuncay Bey, tam zamanında gitmişsiniz. Tam zamanında. Allah Allah, ne oldu dedim acaba apartmanda, yani site yönetimiyle ilgili falan mı bir problem oldu acaba diye düşündüm. Ne oldu dedim. Hiç sormayın dedi, herkes birbirine girdi. Nasıl dedim, ne oldu, kavga falan mı oldu dedim. Bilmem şu kişiyle bu kişi birbirine girdi dedi, bir isim söyledi de kalabalıkta tam duyamadım. Herkesin arası bozuldu dedi, tam zamanında gitmişsiniz dedi. Yani... Ya daha önce de böyle bir samimiyetim olmayan bir abla, tamam mı? Hani böyle merhaba merhaba apartmandan bir kadın yani. Marketin şarküteri reyonunun önünde böyle bir şey konuşuyoruz. Etlerin önünde böyle. Bu arada kim birbirine girmiş tam anlamadım ama soramadım da böyle çok dedikodu gibi olacak diye. Ya herkes birbirine girmiş, tam zamanında gitmişiz. Ya şimdi biz o apartmanda komşularla çok iç içe bir aile değildik. Çok gidip gelmezdik. Tamam, tanırdık kim kimdir ama biz kendi halimize bir aileydik orada yani. Şimdi tam zamanında gitmişsiniz derken ne olacaktı mesela? Hani kapımızı çalıp zorla bizimle de mi kavga edeceklerdi mesela, ne bileyim. Apartmana girip çıkarken omuz mu atacaklardı, ne olacaktı yani? Tam zamanında gitmişsiniz. Böyle apartmandaki herkesi etkileyen bir bela mı bu yani? Eve gelince hanıma da anlattım, dedim böyle böyle eski komşumuzla karşılaştım, bizim yabancı gelinle. Dedim böyle böyle birbirine girmişler ama isim söyledi, kim birbirine girmiş anlamadım dedim. Neredeyse meraktan çatlayacaktı gözümün önünde. Allah Allah dedi, acaba kim kavga etmiş ya? Dedim istersen gidelim soralım yani.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Kolay gelsin Tuncay Bey. Düzce'den hepinize iyi yayınlar. Bir şey çalışanları olarak radyonuzu gün boyunca takip ediyoruz. Reklam olmasın şimdi. Severek dinliyoruz. Ben Harun. Kankilerim İlker, Erdi ve Ümit'e buradan selamlar. Bizler de hepinize sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. İyi yayınlar Tokat'ın en hızlı yayıncısı Tuncay Saran Show. Abi yine sendeyiz. Radyonuz ilaç gibi. Şarkılarda 10 numara böyle devam demiş isimsiz bir dinleyicimiz. Teşekkür ederim yine de ve devam edelim.
1: Tuncay Saran Show.

Arada bir yaptığınız uzun sayılabilecek yolculuklar var mı? Mesela nasıl diyelim? En az bir saat diyelim mesela. Bir, bir buçuk saat, iki, iki buçuk, üç, beş saat falan arada bir yaptığınız. Haftada bir, ayda bir ya da birkaç ayda bir yaptığınız böyle rutin yolculuklar var mı? Mesela bizim var, köye gidiyoruz babamla annemin yanına. Ve bizim büyük oğlan bu aralar onların yanında kalıyor çoğu zaman. Onların yanına gidiyoruz arada bir, hafta sonları böyle küçük ziyaretler olmuş oluyor. Bu tarz uzun yolculukların arkadaşlar, mesela bizimkisi yaklaşık iki buçuk saat, yaklaşık değil tam iki buçuk saat sürüyor galiba. Bu tarz uzun yolculukların sonlarına doğru öyle bir yer oluyor ki diyorsunuz ki tamam artık geldik sayılır. Öyle bir yer. Yani mutlaka tam oradan geçerken tamam artık geldik sayılır diyorsun. Sesli bir şekilde. Otomatik olarak. Öyle bir dönemeç oluyor mesela. Bir tabela, bir atıyorum AVM. Öyle bir yer oluyor ki bir kavşak. Oraya geldiğin zaman gitmekte olduğun yerdekileri hissetmeye başlıyorsun. Oranın ruhunu hissetmeye başlıyorsun ya da. Mesela bizde oğlumun, annemin, babamın ruhunu hissetmeye başlıyoruz. Annenin, babanın ruhunu hissetmeye başlamak. Tövbe yarabbim. Hayır yani onları hissetmeye başlıyorsun yani. Her yerin kendine has bir ruhu var bence. Mesela bizim köyün, İbriktepe'nin bir ruhu var. Yani bilmiyorum, şehirlerin, mekanların, köylerin ruhları var bence. Gülmeyin. Oraya geldiğin zaman başka bir dünyaya gelmiş oluyorsun. Başka bir yer. Bilmiyorum, orada yaşayan insanların oralara sinmiş olan ruhlarını hissediyorsun belki. Çok mistik konuştum. Yani onların vermiş olduğu elektriği hissediyorsun belki. Hakikaten böyle bir şey var. Oraya gelince çok değişik bir hisse kapılıyorsun yani. Farklı bir dünya. Farklı insanlar. Bambaşka dünyaların bambaşka insanları gibi. Abartıyor muyum? Bence abartmıyorum. Ya farklı bir boyuta gelmiş gibi hissediyorum ben kendimi köye gittiğim zaman. Ve işte onu hissetmeye başladığım bir yer var. Keşan'da bir kavşak var mesela. Tam böyle bizim köye yöneldiğimiz. Sadece 20 dakikalık mesafenin kaldığı ve bizim köyün, annemin, babamın, oğlumun ruhunu buram buram hissetmeye başladığım bir yer böyle. İçime bir sıcaklık kaplıyor. Farklı bir duygu kaplıyor böyle. Bir güzel bir duygu. Öyle. O dönemeçten bahsettim size bu anonsumda. Yani sizin de olduğunu düşünüyorum. Uzun yolculuk yapanların, yani yaklaşık bu kadarlık yolculuklar yapanların arada bir. Böyle bir yerleri olduğunu düşünüyorum yol üzerinde. Gelmeye çok yakınken böyle. Mesela atıyorum bir fabrika vardır, bir göl vardır, bir köprü, bir üst geçit, bir alt geçit, bir yer vardır böyle. Orada diyorsunuz ki beni şu anda çok iyi anladığınızı hissediyorum. Biliyorum, anlıyorsunuz beni şu an. Öyle bir yer var ve tam orada siz de benim az önce anlattığım türde şeyler hissetmeye başlıyorsunuz. Biliyorum. Biliyorum. Ve bundan sonra ne zaman o tırnak içinde geldik sayılır yerine geldiğiniz zaman beni hatırlayacaksınız. Direksiyon başında böyle giderken ya da koltuğunuzda otururken birden böyle aklınıza geleceğim ve tebessüm edeceksiniz. Radyodaki adam işte buradan bahsetmişti filan diye. Radyodaki adam.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

yaşamaya. Cuma gününden herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim, ben Nurgün. Dün de söz vermiş olduğumuz gibi bugün Kırık Plak'ta yine geçmişe doğru enteresan bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor, hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

0: anestezik bir aşkla.
1: Efendim bugün neden bahsedeceğiz? Kemik çorbasından bataklık yağına, nedir Nurgün onlar dediğinizi duyar gibiyim. Bugüne dek keşfedilen en eski 7 gıdadan bahsedeceğim bugün sizlere. Neler neler var efendim aralarında. Güzel bir şarkı sonrasında gelelim.

Geçmişteki insanların yaşayışları hakkında yapılan araştırmalar sonucunda pek çok şey bilinmekte, bildiğiniz gibi. Nasıl geçindikleri, nerede yaşadıkları ya da nasıl savaştıkları. Toplumların sosyal ve tarihsel analizleri uzun yıllardır yapılıyor. Beslenme şekilleri tahmin edilse de yıllardır bununla ilgili bir delil bulunamamıştı. Yiyecekler çok çabuk bozulduğu için arkeologların son kullanma tarihinin üzerinden yüzyıllar geçen ürünleri korunmuş bir şekilde bulması oldukça zordu. Ancak istisna olan bazı keşifler yapıldı. İşte bugüne dek keşfedilen en eski gıdaları paylaşacağım sizlerle.

Efendim, keşfedilen en eski gıdalardan bahsedeceğiz demiştik. Hemen Roma mezar şarabıyla başlamak istiyorum. Tarihte Romalıların dünyaya uzun süre hükmettiği bir dönem oldu. Oldukça ihtişamlı bir yaşam tarzına sahip olan Romalılar, öldüklerinde de şık bir şekilde gömülmeyi seviyorlardı. Bu nedenle bir şişe şarap modern dünyamıza kadar ulaştı. Almanya'da arkeologlar tarafından bulunan şarap, halen sıvı halde olan bilinen en eski şarap. Şarap, bulunan iki lahitin birinde ve çoktan kurumuş olan birçok şişenin yanında keşfedildi. Bu şişe ıslak kaldı çünkü şarabın oksitlenmesini önlemek için kullanılan zeytinyağı, mantar yerine zeytinyağı kullanılmış efendim. İşte o zeytinyağı sayesinde bu şarap günümüze kadar hala gelmiş.

Efendim, keşfedilen en eski gıdalardan bahsediyorduk. Yanmış İngiliz ekmeği de bunlardan bir tanesi. İngiltere'nin Oxfordshire şehrinde bulunan ve 5500 yaşında olduğu tahmin edilen aşırı pişmiş ekmek ilk başta odun kömürüyle karıştırılıyor. Ancak sonra arkeologlardan biri ekmeğin içinde ezilmiş arpa taneleri fark ediyor. Eğer zaman doğruysa bu ekmek Avrupa'dan İngiltere'ye gelen ilk insanlar tarafından yapılmış olabilir. Çünkü bu arpa aslında bir devrimi temsil etmekte. Avrupa'dan İngiltere'ye gelen insanlar beraberlerinde yeni başlayan çiftçilik pratiğini de getirmişlerdi çünkü. Kırık plak devam ediyor.

Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Keşfedilen en eski gıdalardan bahsediyorduk. Geldik kemik çorbasına. Bilinen eski gıdalar arasında yer alan kemik çorbası Çinli işçiler tarafından keşfediliyor sevgili dinleyenler. İşçiler yeni bir hava alanı için yapılan yol çalışmaları sırasında bronz bir çömlek buluyor. Durumu araştıran arkeologlar ise bu bronz çömleğin içine konup sıkıca kapatılan ve mühürlenen çorbayı buluyorlar. Şaşırtıcı bir şekilde çorba hala sıvı durumdaydı. Pek de lezzetli görünmeyen bu çorba, karşımda görseli var efendim, 2400 yıllık bronz oksitlenmesi nedeniyle yeşile dönmüş durumda. Ayrıca içerisinde kemiklerin bulunması arkeologları oldukça memnun ediyor. Bu sayede çorbayı tatmak zorunda kalmıyorlar ve ne çorbası olduğunu anlayıveriyorlar.

keşfedilen eski gıdalardan bahsediyorduk. Bugün sizlere bataklık yağı da bunlardan bir tanesi. Tabii ki bu gıda gerçekte bataklık yağı değil, tereyağı. 3000 yıl önce İrlanda'da 77 kiloluk tereyağınızı saklamak için sınırlı seçenekleriniz vardı. Arkeologlar bir kildere bataklığının yakınında yaşayan halkın tereyağlarını bir turba içerisine saklayıp bataklığa attığını dile getiriyor ve bunun için son derece minnettarlar. Çünkü 2009 yılında bu tereyağı keşfedildiğinde hala bozulmamış. Tabii ki aradan geçen 1000 yılda kıvamında değişiklik olmuş, ancak önemli olan günümüze dek ulaşmış olması.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben bu

harika şarkılar eşliğinde Kırık Plak'ta geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte efendim. Eski gıdalardan bahsediyorduk. Keşfedilen eski gıdalardan erişte de bunlardan bir tanesi. Erişte dünyada en temel besin kaynaklarından bir tanesi. Öte yandan bilinen en eski gıdalar arasında yer alıyor. Erişteyi ilk olarak kimin keşfettiği uzun yıllar boyunca tartışıldı. Çinliler, İtalyanlar, Araplar hepsinin bu konuda çeşitli iddiaları vardı. Fakat uzun zaman alsa da bu tartışmayı bitirecek bir keşif yapıldı. Çin'deki Sarı Nehir'de Laji arkeolojik alanında yapılan çalışmalarda tamı tamına 4000 yıllık erişte bulundu. Kırık Plak devam ediyor.

keşfedilen en eski gıdalardan bahsediyorduk. Kurutulmuş et bunlardan bir diğeri. Çin'in Vanli köyünde 2000 yıllık bir mezar içerisinde bulunan kurutulmuş et, tarihteki en eski kurutulmuş et özelliğini taşıyor. Arkeologlar güzel bir bronz tencerede buldukları, rengi siyah ve yeşile dönen bu etin mezara konulmadan önce kurutulduğunu düşünüyorlar.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Harika şarkılar eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Bugün sizlere keşfedilen en eski gıdalardan bahsediyorduk. Geldik son gıdamıza. Nedir efendim? Çikolata. Yüzlerce yıldır en sevilen gıdalardan biri olan çikolataya dair en eski kanıt 110 yıl öncesine dair. Evet, listedeki diğer gıdalar gibi çikolatanın varlığı antik bir çağa uzanmıyor, ancak dünyanın en eski çikolatası olmaya aday. Bugüne kadar çikolatanın eski çağlarda da üretildiğine dair kanıtlar bulunmuş olsa da günümüze kadar kalmış gerçek bir çikolata hiç keşfedilmemişti. Bu yani benim şu an görselde gördüğüm çikolata kutusu İskoçya'da ortaya çıkarıldı ve Kral 7. Edward'ın taç giyme törenini kutlamak için özel olarak hazırlandığı belirtilmiş, haberiniz olsun.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerinin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Yine 2 saati geride bıraktık. Sosyal medya hesabımızı hatırlatalım sizlere. Bizlere Kırık Plak Radyo Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin bu harika şarkıya kulak verelim. Sonrasında sizlere veda edelim.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı.
8: Radyo City sunar. Saat 22.
9: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

sefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

anlamsız. Can bıkmış usanmış, can çökmüş zamansız. Çek git diyor şeytan,

İşte bugünlük yine bize ayrılan sürenin maalesef burada sonuna geldik. Hafta sonu malum efendim sizlerle beraber değiliz ama pazartesi günü söz vermiş olduğumuz gibi yine buluşacağız, yine görüşeceğiz. Ben Nurgün, pazartesiye kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim, hoşça kalın.

0: Bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
1: Perosum bilirsin.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Bak nasıl geldi enerji.
1: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
3: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
3: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity. Hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

ποιος είσαι επιτέλους εσύ. Νομίζω έχεις